2026 yıllık Cunhua Tibbi İlmi Cemiyeti Nervi Taşkı Keserlikler Bölümünün 30 yaş yaşları ilmi yığını yakında memleket boyunca aldın Katar'da turudugan 3A derecelik doktor kanıladın kelgen 36 Nervi Taşkı Keserlikler mutakhasisini Şincan Tibbi Daşı ve Karmakı'daki 1. doktor kanıda haksız kesel körüşke teklif kıldı. Mutakhasisler baş sonuki mağı ösmesi, mağı kan tomur kesili, Omurtka, yolun keselikleri kadarlık murakkab kıyın keseliklerine karata ağırlıkların keselini haksız gördü.

0: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoŋ qadam ilgirleymiz. Kesalliklärniñ aldını eliş, sağlamlıqni ilgiri sürüşniñ äñ yaxşı yolı. Tän saqlıqı zor baylıq programısıda Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış därsxanası, pänni umumlaştırış sähibisi täsis qilindi. İlim pän bilimlärini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.

Hürmetlik radioyanlıqçılar, bu sahibimizde su kemçil buluşunun bedenge kandak ziyini badigemez munda sözləp birimiz. Sizde məlum bir günü düştün kiyin kallınız tuyuqsuz qeytip gelip, inkasınız astılap, hatta addi hesablaşdı mu 20 gün oylaydıgan. Ya ki hiç iş kılmısınız mu, işçiniz tıtıldap, hiç nərsə közünüzgü sığmaydıgan əhval bolgan mu? Nurgun kişi,

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakşımızla. Ertigenlik Haberle programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 21 günü. Seyşembe. Dehkallığa kalendarı boyunca 6 ayının 8 günü.
2: Avval bu kitimki programımızın asasi mezmullarını tonuşturumuz.
1: Çinşevcan Aptonim rayonunun daimlik yardım veriş yöleşini olgu sürüp, namratlıktan kutulduruş ötkülüge ocum kılıç neticelerini sıcıl mustakemleş, kenetiş hizmeti yığını da daimlaştırıp, del yardım veriş yöleşini puhta, küşlük olgu sürüp, kölemlik, kaydı namratlışış, namratlışış körülmestikdek tövençekini katli saklaş kereklep de kitledi.
2: 11-ci türkümde merkezdeki uğurladın Şinjan'ı yardım bergen kadırlar, ixtisaslılar Şinjan'ı yardım beriş mol neticeleri mücessemlengen Tianşan'ı bolgan mehir muhabbeti ve dostluğunu könlüge püküp, arka-arkadan kaytit səpirge atlandı.
1: Memleket boyunca tömüryol musabısı en uzun, Aksu, Ningbo, Jouşan Porti, Suyeli tömüryol ulanma transportudaki nöbetçi poyiz tuncuk etim yolu seylendi. Bunun bilen memleket sırtı çıkırıştaki yeni yol içildi.
2: Yeniden özgertilgen Aptonom rayonunun öycay mulazımıdını başkuruş nizami 8. aydın başlap yolu koyuludu. Caylar yeni belgelemeye toğırlanıp, kemtüklüklerini toluqlap, ammının hukuk mənpətini kapaletlendirişke başladı.
1: Stansımızdan uçuk aşkarı hesabat, öycay mulazımıtının yeni kuvvetini kozgutudu mavzulluk obzori.
2: Kaşkar komandası, Turpan komandası, Eli komandası, Altay komandası, 2026 yıllık kalıptaşlıq lonqısı, Şinjan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısının 4 küşlük komanda qatarı kirdi. Endi haberle anlanla.
1: Stansımız haberi. Aptonim rayonunun daimlik yardım veriş yöleşine alğı sürüp, namratlıktan kutulduruş ötkülüge ocum kılıç neticelerini sıcıl mustahkemleş, kenetiş hizmeti yığını 7 ayının 19 günü içildi. Aptonim rayonluk partiya komitetinin şujisi Çin Şaujan yığınğı katnaştı, ende söz kılıp, baş şuji Xi Jinping'nin yezilikki, yeza, dehkallar hizmeti doğrusudaki moyun bayarlarını çoğunkuru ögünüp, ızçıllaştırıp, memleketlik daimlik yardım veriş yöleşine alığı sürüp, namratlıktan kutulduruş ötkülüge ocum kılıç neticelerini sıcıl mustahkemleş, kenetiş hizmet yığınının oğrullaştırmasını emel iyileştirip, kölemlik kaytı namratlışış, namratlışının aldın elişini töven çek vazifesi kılıp, yardım veriş yöleş tedbirlerini puhta inçki tutup, yezi kentlerini umumizlik güllendirişini alığı sürüp, sosyalistik zaman yevleşkan Şinjan kuruşunu küşlük trakki iyi kılış gerek de takitledi. Aptonim rayonluk partiya komitetinin muavini şujisi, Aptonim rayonunun reisi Erkin Tuniyaz yığınğı riyasetçilik kıldı. Aptonim rayonluk partiya komitetinin muavin şujisi Çin Mingo yığınğı katnaştı. Çin Şaujan monolarını körsetti. Daimlik yardım veriş yöleşini kanat yediriş, partiya merkezi komitetinin cungucu zamanı yöleştirişine alğı sürüş, ortak beyişini ilgir sürüşüne közlep oturgu koygan strategiyelik uğrullaştırması. Namratlıktan kutulduruş ötkülüge ocum kılıç neticelerini sıcıl mustahkemleş, kenetiş, yezi kentlerini umumyüzlük güllendirişini, olgu sürüşünün zor tedbiri. Baş şuji Xi Jinping'nin muhim yol yorgunun ruhini çoğunkur ögünüp ve ızçıllaştırıp, siyasi mesuliyetine katli zimri yiyelip, dəl boluş tedbirini çantırıp, daimlik yardım veriş yöleşini, yezi kentlerini güllendiriş strategiyası kirgüzüp, bir tutaş pilallap yolgu koyup, kölemlik kaytı namratlışış, namratlışış körülmeslikte töven çekini çın saklaş gerek. Çin Şaujan monolarını təkidledi. Dəl cayidi küzütüp, ölçəb, pərqləndirişini küçəytib, qaytı namratlışış, namratlışının daimlik aldın eliş boyuca, küzütüş, ölçə sistemisini yanımı takamillaşdırıb, yardım veriş, yöləş obikitlerini dəl bekitib, vudulluq tənşəş mexanizmini takamillaşdırıb, baldur baykaş, baldur arlışış, baldur yardım veriş yöləşini əqiqi şıqa aşırış. kesip arkalık yardım biriş yöleşine türüge ayırıp algı sürüp nahiyelerde türük kesip halkını beytiş kesbini pahalı rabajlandırıp ve yetiştirip kırımını aşırdıgan kesiplerini o aylarına kirgüzüp dehkallar bilen birleşiş, dehkallarını yetekleş, zıç mekanizmi berpa kılıp ammanın kesip kımmeti aşkallıkının paydasının beherlenişini ilgir sürüş. Yardım biriş, yöleş meblağı, türü, mülkini, bütün ceryallık başkuruş tızgırlaşını küçeytip, meblağ nazarat kılış başkuruş mesuliyetini çıngıtıp, bütün tertiplik, yepik halkılık nazarat kılış başkuruş sistemisi berpa kılıp, yardım biriş, yöleş türlerini ilmi pilallap, dellillap, köngül koyup pilallap yolu koyup, yardım biriş, yöleş mülkini başkuruş koğdaşını küçeytip, maliye selinmesini amma köreleydiğen yes.

0: qilolaydigan erishish tuyg'usiga aylantirishga haqiqiy kafolatlik qilish. Ishqi o'rinlashtirish orqali yordam berish yo'li salmoqini zo'raytirib, amgak kujumlashgan kasblarni tez rivojlantirib, ko'p xil tadbirni tan qo'llanib, o'z yerida yaqin atrofda ishqi o'rinlashtirish sig'imini kengaytirib, kasbiy texnika mahorat jihatida tarbiyalashni faol qanot yaydirib, nomratlikdan qutulgan ommaning ishqi o'rinlashish iqtidorini oshirishi, kirimini sijil muqim ko'paytirishiga yordam berish. İşte kapalatlandırış ve işçilerin su bihaterlik töven çekini çın saklap, mağarıpkı yardım bir siyasetlerini umum yüzlük emeliyleştirip, kisel sebebinin kaydı namuratlışış. Namuratlışış hatırının olduğunu ilişkinin uzak ünümlük mekanizmini takamillaştırıp, turalgu ve işçilerin su bihaterliki kapalat seviyesini mokum östürüp, yezladaki alaydı kıyınçlıkı bak kişiler topuğa, yar yürek buluş tedbirlerini emeliyleştirip, bir mu ailini, bir mu ademini tüşürüp koymaslıkını işe aşırış. Uzak önümlük yardım veriş yöleş mekanizmini takamillaştırıp, Şincan'a halip durmuş cahitli yardım veriş, nokta belgülüp yardım veriş yöleşinin süpütünü östürüş, önümün aşırış kutürtü gibi olup, rayon içi de hemkarlaşıp yardım veriş yöleşini çonkurlaştırıp, kenti turup yardım veriş yöleşini küçeytip, ictimai güçlerini yardım veriş yöleşki katnışkı pahalı yeteklep, pütkül cemiyet köngül bölüdüğün, kollaydıgan ve katnışıdıgan daimlik yardım veriş, yöleş, koyuk keyfiyatını yaratış. Meselelerini tüzetişini yakışı tutup, mesele yönünü işte çın turup, umum yüzlük özünü tekşirip, özü tüzetip, hakiki kol selip, kıyınık tiyiş kılıp tüzetişini alıgı sürüp, bir tutaş planlap yetekçilik kılış ve haydekçilik kılış tekşirişini küçeytip, meselini umum yüzlük, vizlik kesil tüzetişke hakiki kapaletli kılış gerek. Çin Şavcan bunlarını tekitledi. Teşkili rehberlikini hakiki küçeytip, 5 derecelik şucilanın mesuliyetini katlık emeliyleştirip, derecim derece tutup katlamı katlam emeliyleştirip, yardım veriş yöle siyaset sistemisini takamillaştırıp, tarmaklarının hemkarlaşışı, maslılaşışını küçeytip, doğru siyasi netice karşını puhtu turguzup ve emelde görüstüp, daimlik yardım veriş yöle hizmeti de puhtu ünümlü kolu keltürüşkü türtükü buluş gerek. Yığında Qashqar viloyati Yelqazaq avtonom oblasti Xotan shahrining asoslik mas'ullari fikr almashtirib so'z qildi. Jang Yingchun, Qadini Kabin, Wang Lin, avtonom rayonining munosabatlik rahbarlari, avtonom rayonining munosabatlik o'rinlari va markazning Shinjangda turishlik munosabatlik o'rinlaridagi mas'ul yo'ldoshlar Urumchidagi asoslik yig'in maydonida yig'inga qatnashdi. Her kaysi vilayet oblast şehirle, nahya şehir rayonlarda şöbi yığın meydanı tesis kılındı.
1: Stansımız xavri. Avtonom rayonunun doğru siyasi netice karışını turguzuş ve emelde körüstüş, ögünüş terbiyesini çoğunkur kanat yaydırış, uğrulaştırışıga asasen, Avtonom rayonlu halı kurultayı daimi komiteti, parti grupsının şucisi, moder Zumrat Obul Tünögün, Avtonom rayonlu halı kurultayı daimi komiteti organında doğru siyasi netice karışını turguzup ve emelde körüstüp, halı kurultayı hizmetinin yukarı süpetlik terakiyatıga mukumluk asası da ilgirlep türütkü bolaylı digen mahsus temada partiye dersi sözüldü. O, bunlarını tekitledi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini cho'nqur o'g'inib, izchillashtirib, bosh shuji Xi Jinpingning to'g'ri siyosiy natija qarishini turg'izish va amalda ko'rsatish to'g'risidagi muhim bayonlarini umumyuzlik izchillashtirib, avtonom rayonlik partiya komitetining talabi bo'yicha to'g'ri siyosiy natija qarishini yetakchi qilib, xalq qurultayi xizmatining yuqori sifatlik taraqqiyotiga muqimlik asosida ilgirlab turtki bo'lish kerak. Zumrat Obul munolarni ko'rsatdi. Başrucu Xi Jinping'nin doğru siyasi netice karışını turguzuş ve emelde körüstüş doğrusudaki muhim bayanlarının ruhi mahiyeti ve yadroluk muhim mezmununu doğru düşünüp ve ilgilep, işkini tihleşinin el kılgış ehmiyetini tehimu çoğunkuru özleştirip, işkini koğdaşını kat'i işgı aşırıp, nazariyedeki sergeklik arkalık siyasiydeki kat'ilikini müstakemleş, hareketteki anlıklıkını küçeytiş gerek. Zumrat Obul bunlarını tekitledi. Koş yüzlük eynekten yakşı paydalınıp, icabi, selbi tiplarını seliştirip, terakiyat bilen bir xatarlıkların umumluq bilan qismanlikning, hozir bilan kelgusining,

0: ئامما كۆڭۈل بۆلىدىغان، دىققەت قىلىدىغان مەسىلىلەرنى تۈرلەر بويىچە بىر-بىرلەپ ھەل قىلىمىز. بايىنغولىن ئوبلاستىنىڭ كورلا شەھىرى خېخې جايۈەن ئولتۇراق رايونىدا يېڭىدىن كۆپەيتىلگەن 20-دىن ئارتۇق خەلققە قولايلىق توختالغۇ ئورنى پۈتتى. پات ئارىدا ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈپ، ئورۇن تېپىش قىيىن بولۇش ئەھۋالى ئۈنۈملۈك پەسەيتىلىدۇ. ئۆي جاي مۇلازىمەت شىركىتى ماس قەدەمدە لىفتتە كۆرۈلگەن جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش، جىددىي رېمونت قىلىش مەخسۇس بەنىنى تەشكىللەپ قۇرۇپ، يېرىم سائەت ئىچىدە ئىنكاس قايتۇرۇش، 2 سائەت ئىچىدە نەق مەيدانغا بېرىپ بولۇش، 4 سائەت ئىچىدە رېمونت قىلىپ بولۇش مېخانىزمىنى يولغا قويۇپ، كاشىلىنى ئەتىگە قالدۇرماسلىققا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلدى. ئاھالە لى چەنمۈي مۇنداق دېدى: يېڭى نۇسخىدىكى نىزام يولغا قويۇلۇش ئالدىدا تۇرماقتا، ئۇنىڭدىكى بەلگىلىمىلەرنىڭ ھەممىسى بىز پۇقرالارنىڭ ئېھتىياجىغا ناھايىتى ماس كېلىدىكەن. بۇنىڭدىن كېيىن تۇرالغۇ مۇھىتىمىز ۋە ھوقۇق مەنپەئەتىمىزنىڭ تېخىمۇ ياخشى كاپالەتكە ئىگە بولىدىغانلىقىغا ئىشىنىمەن. ئىگىلىنىشىچە، يېڭىدىن ئۆزگەرتىلگەن نىزام ئېلان قىلىنغاندىن بۇيان، بايىنغولىن ئوبلاستى كونا تۇرۇبا تورىنى ئاسراش، ئاممىۋى ئەسلىھەلەرنى رېمونت قىلىش، بۇزۇلغان يوللارنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ۋە توختالغۇ ئورنىنى قېلىپلاشتۇرۇش قاتارلىق خەلققە نەپ يەتكۈزىدىغان 100-دىن ئارتۇق ئەمەلىي ئىشنى تاماملىغان. 5,070,000 يۈەن ئاممىۋى كىرىمنى قېلىپلاشتۇرۇپ باشقۇرۇپ، 410,000-دىن ئارتۇق ئاممىغا نەپ يەتكۈزگەن. بايىنغولىن ئوبلاستلىق تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇش ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى جۇ جەنجۈن مۇنداق دېدى: تور ۋە تور سىرتىنىڭ كۆپ مەنبەلىك سۇپىسىغا سىجىل تايىنىپ، نىزامنى ئولتۇراق رايونلارغا، مەھەللىلەرگە كىرگۈزۈشتىن ئىبارەت بىر قاتار تەشۋىق قىلىش، ئىزچىللاشتۇرۇش پائالىيەتلىرىنى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇپ، سىياسەتنى بىلىشنىڭ قاپلاش دائىرىسىنى كېڭەيتىمىز. ھەرقايسى ئۆي جاي مۇلازىمىتى كارخانىلىرىنىڭ ئۆزى تەكشۈرۈپ، ئۆزى تۈزىتىشنى ئومۇميۈزلۈك قانات يايدۇرۇپ، تۈزىتىشنى تۈرمۇتۈر ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، مۇلازىمەت سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشكە ھەيدەكچىلىك قىلىمىز.
1: ئەمدى ئىستانسىمىزنىڭ ئوچۇق ئاشكارا ھېسابات ئۆي جاي مۇلازىمىتىنىڭ يېڭى قۇۋۋىتىنى قوزغىتىدۇ ماۋزۇلۇق ئوبزورنى ئاڭلىتىمىز. ئولتۇراق رايوننىڭ ئۆي ئىگىلىرى ھەر ۋاقىت يان تېلېفوننى ئېچىپ ھېساباتنى ئېنىق كۆرەلىگەندە، ئۆي جاي مۇلازىمىتىنىڭ باشقۇرۇش ھوقۇقى ھەقىقىي يوسۇندا ئەسلىدىكى مۇلازىمەت ھوقۇقىلىق ئورنىنى تاپقان بولىدۇ. ئولتۇراق رايوننىڭ ئاممىۋى پايدىسى بارلىق ئۆي ئىگىلىرىنىڭ پايدىسىغا تەۋە. بۇنى قانداق خەجلەشتە ئۆي ئىگىلىرىنىڭ دېگىنى ھېساب. ھېسابات دەپتىرى ئېنىق بولغاندىلا، ئاندىن ئىشىنىشنى قايتا تۇرغۇزغىلى، ھوقۇق مەسئۇلىيەت ئېنىق بولغاندىلا زىددىيەتنى تۈگەتكىلى بولىدۇ. يېڭى بەلگىلىمە ئاخىرقى نۇقتا بولماستىن، بەلكى باشلىنىش نۇقتىسى. ھەر بىر تىيىننىڭ كېلىش مەنبەسىنى سۈرۈشتۈرگىلى بولغاندا، ھەر قېتىملىق رېمونت قىلىشقا ئىنكاس قايتۇرۇلغاندا، ئاھالىلەر ھەق تاپشۇرىدىغان ئۆتكۈنچى مېھمان بولماستىن، بەلكى ئولتۇراق رايوننىڭ ھەقىقىي ئىگىسىگە ئايلىنىدۇ.
0: ئەمدى گۈزەل جۇڭگو سەپىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەبىرى: تومۇز مەزگىلىدە شىنجاڭ تيەن شەن تۆمۈر چوققىسى دۆلەت دەرىجىلىك تەبىئىيلىكى قوغدىلىدىغان رايونى، ھاياتىي كۈچكە تولۇپ يىلپىز، تاغ ئۆچكىسى، قوڭۇر ئېيىق قاتارلىق ئەتىۋارلىق ياۋايى ھايۋانلار ئارقا-ئارقىدىن پەيدا بولدى. تەبىئىيلىكى قوغدىلىدىغان رايون سۈنئىي ھەمراھ ئارقىلىق يىراقتىن سېزىش، ئادەمسىز ئۇشقۇ ئاقىلى كۆزىتىپ ئۆلچەش ئۈسكۈنىلىرى ۋە ئادەم كۈچى ئارقىلىق چارلاپ قوغداشقا تايىنىپ، ئاسمان، ھاۋا، يەر، ئادەم بىر گەۋدىلەشكەن ئاقىل باشقۇرۇش قوغداش سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ، تيەنشان قارلىق رايونىدىكى ئەتىۋارلىق ياۋايى ھايۋانلارنىڭ ماكانىنى ھەر تەرەپلىمە قوغدىدى. شىنجاڭ تيەن شەن تۆمۈر چوققىسى دۆلەت دەرىجىلىك تەبىئىيلىكى قوغدىلىدىغان رايوننى باشقۇرۇش ئىدارىسى بوزنىڭ باشقۇرۇش قوغداش ئورنىدا خىزمەتچىلەر يان تېلېفونىدىكى ئاقىل ئورمانچىلىق ۋە ئوتلاق ئەپچىسىنى يېنىك چېكىپ، نەچچە 10 كىلومېتىر يىراقلىقتىكى ھايۋانلارنىڭ ھەرىكەت كۆرۈنۈشىنى ھەر ۋاقىت كۆرەلەيدۇ. بۇ بىر يۈرۈش سىستېما ئورمان ئوتلاقتا ئوتتىن مۇداپىئەلىنىش، ئوت ئۆچۈرۈشنى باشقۇرۇش، تىزگىنلەش، ياۋايى ھايۋانات، ياۋا ئۆسۈملۈكلەرنى قوغداش ۋە كۆزىتىش، بايلىقنى ئۇدۇللۇق نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش قاتارلىق ئىقتىدارلارنى بىر گەۋدە قىلغان بولۇپ، تەۋەلىك رايوننى دائىملىق كۆزىتەلەيدۇ. تەبىئىيلىكى قوغدىلىدىغان رايوننى باشقۇرۇش ئىدارىسىنىڭ خىزمەتچىسى جوۋ خاۋ ئاقىل سۈپىنىڭ 78 مۇقىم تېلېكامېرا ۋە 15 ئىنفرا قىزىل نۇرلۇق تەسۋىر ھاسىل قىلالايدىغان شارسىمان تېلېكامېرانى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: Әр бір инфира қызыл нұрлық шарсыман телекамераның күзетілмейдіған ноқтысы жоқ. 5 километр дайырдық жысымларыны кеч күндіз әр вақыт күзетілейді. Район дайырысында автоматик із қоғылап, чарлап, тәкшіреш, явайы хайвалла палетіні күзетішімізіні дәл жайыда пайдылыныш материалы білен тәмілліді. Тяньшан төмір чоқсы, дөлет дәрежілік тәбейлікі қоғдылдыған районның ұмымы көлімі тәхминен 380 мың гектар болып, тәвәлік районның ері кән ершеклі мұрәккәп, деңіз үзден егіз жайдеке явайы түрлеріні күзетішінің қиылық дәрежісі ең тайын зор еді. 2025 yılı təbiyyilikki qoğduldığan rayon Kəsbi Pən Tətqiqat Kollektifi bilən birləşib, yavayı hayvallarını sistemilik məxsus təksürüşünü başlap, bütün rayonğa 312 infira qızıl nurluq foto aparat orullaşdırıb, yelpiz qatarlıq ətvarlıq türlərgi qarta daimlik ız qoğulab küzütüşünü qanat yaydırdı. Təbiyyilikki qoğduldığan rayonuna başqırış idarisi Bozdan Mərkizi Başqırış Қоғдаш ордының мауын баштықы Тұрғын Сәмәт мұндақ деді. Бұл ел кіргендің бұян инфира қызыл нұрлық фото аппаратта елпіз тағы өшкісі, егіз тағы таз қарасы, қоңыр ие қатарлық дөлет тәрпідің бірінші вә ішкенші дәржілік қоғдылдыған явайы хайвалла қатырленді. Бұның ішіде елпіздің әрекет ізі көпірек болды. Bu təbəlikdiki tür topi ekologiyasının sıcıl yaxşılınışqı yüzləngəlikini toluq ispatlıdır. Aqıl küzetiş asasda təbiyyiliki qoğduldığan rayon, sünni həmra arqılıq yıraqdını sezdiş, ademsiz uşqu bilən çarlap qoğdaş, aqıl üskünlə arqılıq küzetiş, adem küçü arqılıq yer yüzdü çarlaşdın ibarət, tört bir gəvdiləşkən köp ölçəmlik başqoruş qoğdaş sezdiyemisini bərpa qılıb, yavayı hayvallarını qutquzuş, yardım veriş, ekologiyanı qoğdaş bilimlerini umumlaşdırış təşviqatını daimlik qanat yedirib, öy hayvallarının təbiyyiliki qoğduldığan rayon, rayonun yadroluk rayonu kırışını katlık çekler, omumu halık katmıştıgan ama aldın alıdıgan ama tizgilleydigan ekologiyanı qoğdaş endeyesini berpa kıldı. Təbiyyiliki qoğduldugan rayonu başkuruş idarisinin hizmetçisi Joe Howe mündaq dedi. Təbiyyiliki qoğduldugan rayonumuz aqıl küzüt süpüsünün rolunu sicil yakşı cari kıldırıp, pen tətqiqat orulları bilen birleşip, yelpizinin asaslıq olcısı bolgan tağ öşküsü qatarlıq hayvallarının tür topunu vudulluq küzütüş ve ekologiya ilmi tətqiqatını küçeriş bilen bilen Tiyanşan boğusu qatarlıq tuyaklıq hayvallarının makanını qoğdaş ve tür topunu əsliyi keltürüş hizmetini küçeytip, rayon ekologiya sistemisinin imkaniyetlik sıcıl tərəqiyat üçün yaxşı asas salımız.
1: Stansımız xəbri. Abdunum Raylıq 15-ci növətlik tənhərkət musabıqısı və 11-ci növətlik millətlə ən-ənvi tənhərkət musabıqısının qarığı etiş, çambaşçılıq yürüşlük mahariti, ərkin muşlaşış, oqya etiş musabıqısı 7-ci ayının 18-ci, 19-ci günləri ayrım halda Çapçal Şibə Abdunum Nahiyyəsi və Kuytun şəhərdə başlandı. Qarığı etiş, çambaşçılıq yürüşlük mahariti, Erkin Muşlaşış Musabıqısı 7 ayının 18-ci günü Kuytun şəhərində başlandı. Şu gündəki qarığı etiş, çambaşçılıq yürüşlük maharəti musabıqısı da cəmi 23 altın medal tarqıtıldı. İli Oblasti Vəkillər Komandasının işbadısı körünərlik bulub, Ösmürlər Qrupsının oğullar qaz tapancıda 10 metr aralıqdan qarığı etiş türədə kollektiv çempion. Qızlar qaz mıltıqda 10 metr aralıqdan qarığı etiş türüdə kollektiv çempion. Qızlar qaz mıltıqda 10 metr aralıqdan qarığı etiş salahiyyət musabıqısıda çempion və çambaşçılıq yürüşlük maharəti türünün ərlər A qrupsıda çempion. Ayallar üç kişilik musabıqısıda çempion bulub cəmi 5 altın medalğa erişdi. İli Oblasti Vəkillər Komandasının mahiri Liu Zixan mündaq dedi. Mən ilgiri usul ögengen, təntərbiyə oqutqucum qarığı etiş cəhətki təbii talantımını bayqab qarığı etişini məşqilişimini etdi. Bultur 5-ci aydın başlap qarığı etişini məşqildim. Bu, tuncuq etim altın medal elişim. Bu növətlik təntərkət musabıqısı da 7 çoğun türdiki musabıqa Kuytun şəhərdə ötküzüldü. Arqıdın Tayçuanda, Yenik Atletika, Voleybol, Sahil voleybolu müsabakaları ötküzüldü. Bütün müsabaka bir ayga yakın davamlaşıyordu. Okya etiş müsabakası 7. ayının 19. günü Çapçal Şebe Abdunum Nahiyası'da başlandı. Şincan'ın her kaysı caylardan gelgen 212 ten herketçi 6 günde birikmi ya, tətür əgmi ya Katarlıq 46 küçük türü boyunca rıqabətleşidu. Ürümçi şehri vekiller komandasının mahiri Zhao Yüce muhbırgımındak dedi. Bu yıl besim xeyli çoğun. Her kaysı vilayet oblaslarının münevver ten herketçileri var. Yaxşı neticegi erişini, özümden halkışını arzu kılımən.
0: Stansımız xəbri. 7 ayının 19. günü 2026 yıllık kalıplaşlık longsi Şincan Tericidin Taşkırı Futbol Birleşi Müsabıqısının Şallaş Müsabıqısına rekabet keskin oldu. Altay komandası Turpan komandası Kayseri Köreş iradesi dayanıp öz meydanında karşı tarafını yenip muvaffakiyetli kaldı. 4 güçlü komanda Katar'a girdi. Şunun bilen birleşimi müsabıqıdaki 4 güçlü komanda toluk varlığı geldi. Altay komandası bilen Aksu komandası bir meydan kızık nokta hal kılgış müsabıqısını kütüb aldı. Aldıngı yerin meydan müsabıqıda Altay komandası tezlikte müsabıqa halatıge girdi. 37 minut bolğanda 3-nji numarlıq mahir Mustafa Rahmetjan arqı nuqtadan vartağı top kirgizip oldu bilen qatmal halatını buzıp taşlap 1-0 netice bilen aldıda turdi. Keyinki yerim meydan musabık davamlaşıp 87 minut bolğanda Altay komandası vartağa nokta top kırgüzüp numarını 2-0 özgertti. Arkadan Aksu komandası bir top kırgüzdü. Ahırda Altay komandası 2-1 netice bilen Aksu komandasını yenip muvaffakiyetlik halda 4 güçlü komanda Katar'a kirdi. Altay komandasının top meslanısı Sunqar Uzat mındak dedi. Öz meydanımızda ötküzülgen müsabıqının keyfiyatı nait kızgın boldı. Altay öz uslubunu yarattı. Altay futbolçılıkı, Şincan futbolçılıkının barğansırı yakşı buluşunu ümit kılımen. Yeni bir meydan kızıq noktu müsabıqısı, Turpan komandası bilen Ürümçi komandası otursudu ötküzüldü. Müsabıqı başlangandayken Turpan komandası öz meydanıda küşlük hocum kozgıdı. 8-ci minutta 19-ci numarlıq Mahir Elzat Enver aldı meydanda bir top kırgızıp, öz meydanıda 0-2 karşı bir netice bilen aldıdı durdu. Ürümçi komandası Mustahkem Modafiye sistemisi ve pişik bulgan top kontrol kılış ıhtıdarıgı tayinip, vaziyetini mokumlaştırıp, tez sürette kaytırım hocumu ütüp, numarını tanglaştırdı. Keyinki yerin meydanda Turpan komandası hocumunu acizlaştırmay, karşı taraf bilen keskin tırkışıp, kaytırımız zerbe veriş fırsatını çan tutup, yeni bir top kırgızdı. Bütün meydandaki numar 2-1 halette mokumlaştı. Müsabık tüzümü asasen, iki taraf nokta top depti. Turpan komandası nokta top halkısta, umumi numar 4-3 netice bilen Ürümçi komandasını yenip, oğuşlu kalda 4 güçlü komanda Katar'a kirdi. Top meştanısı Murun Huşao mındak dedi. Cahandaki top meştanları bir aylı kişileri. Şincan Dericidin Taşkırı Futbol Birleşi müsabıqısını zıçıl kollayımız. Şincan Dericidin Taşkırı Futbol Birleşi müsabıqısı gayret kıl. Şunun bilen 2026 yıllık kalıptaşlık longsi Şincan Dericidin Taşkırı Futbol Birleşi müsabıqısının 8 güçlük komanda müsabıqısı toluk ayaklaştı. Kaşkar komandası, Turpan komandası, Eli komandası, Altay komandası muvaffakiyetlik alda 4 güçlük komanda Katar'a kirdi.
1: Endi kısa haberle anlattığımız. Zərbidarlar buruş 2026 yıllık memleketlik Gong'an Alahide Sağçıları Bəsleşiş Musabıqısı 7 ayının 20 günü Ürümçi'de başlandı. Bütün memleketteki her kaysı ülke, Abdunum rayon, Bivasta Qaraşlıq Şəhərlik Gong'an Nazareti İdarları ve Şincan İşləb Çıxırış Quruluş Bintuani Gong'an İdarısı hem de Gong'an Ministerliği Alahide Vazife İcra Qılış İdarısı Tömür Yol Gong'an İdarları, Tamojna Baş Məhkimisi, Ətkəsçilik Zərbə Beriş İdarısı, Puhrala Oya Siyasi Gong'an İdarısı, Dövlət Köşmələni Başquruş İdarısı Qatarlıq Orullardan gəlgən 55 komandadan bulub, 584 komanda əzası Tianshan Etkigi cəm bulub, 5 gün kəskin müsabaqlaşıdı.
0: Bu yıl 1-ci aydın 6-cı ayıca

0: نەتىجە. شىنجاڭغا ياردەم بېرىشكە كەلگەن ۋەزىپە بىلەن چېنىقىۋاتقان كادىر خۇاڭياۋ بىلەن تونۇشىمىز.
1: Programımız yine Şinjan Radyo Televiziye Stans'ın yeni taratkısı Sılı Şatin aboneçiler terminalı da mas kademde anlatılırdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıkılıp olurdu.
2: Şinjan'daki yenilikler.
1: Yettinci ayının 16 günü 2026 yıllık İpek Yolu Kançılık Hemkarlık Münbiri ve Şinjan Kançılık Körgezmesi, Kömür Körgezmesi Şinjan Halkara Yığın Körgezme Merkezi de başlandı. Bu növetlik körgezmede yeşil, akli iktidarlık kançılık asası temi kılınan bulup, devlet işçi ve sırtıdaki 800'den artık kançılık karhanesi, kestiki nopuzluk mutahessisle, Otra Asya'daki nurgun devletlerinin kançılık aparatlarının vekilleri nek meydanı yığılıp, yeşil, akli iktidarlık kançılık terakiyatının yeni yolu üstüde ortak izlendi. Körgezmede yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerde yenilik yaratış sarıyı, rakamlık teknikini yuguruş sarıyı, zal sırtı çoğun tipteki cabduk körgezme rayonu katarlık on netçe alahide temi bölüki tesis kılınıp, geologiyelik çarlaş, rudu qiziş, kantallaş, akli iktidarlık cabdukçılık, kan yeni energiyesi, ekologiyeni esligi keltürüş, kömür, kömür kimya sanayiti, bihaterlik boyuca ciddi takabül duruş, kan hukukuğa meblağ siliş, meblağ yürüştürüş katarlık kançılık kesb zincirini toluk kapladı. Akli iktidarlık kan körgezme rayonunda şopırsız kan yük avtomobili, kan AI közütüş sistemisi, kuduk asti akli iktidarlık maşini adem, yantuluk radari, üç ölçemlik ölçeş sızış, yürüyüşlük üskünleri merkezlik körgezme kılındı. Cungu kömürçiliki, Kıgın Guruhi Katarlık devlet işçideki aldınkı Katar'daki karhanına üstü uçuk kan ve kuduk astıda ademsiz kan keziş yürüyüşlük helkiliş layihesini namayen kılıp, kanının tipini akli iktidarlı kılıp özgertiş neticesini bivası namayen kıldı. Kanlı işiltilidigan yeni energiya bölüki körgezmesi de megawatt derecelik kan yük avtomobiliga tok kaçılaş ve almaştırış üskünüsü. Yorukluk saklaş, tok kaçılaş bir gevdeleştirilgen energiya sistemisini merkezlik namayen kılıp, garbi şimaldaki katlık soğuk, yukarı çang tozalık kan menzirsini yeşil energiya halkiliş layihesi bilen temellidi. Zhongxin Eğir Sanayiti, Liugong Maşini Sazlık Katarlık Kesplerinin başlamçıları, Çong, Otra, Kiçik Tiptiki Kallanın Kan Keziş Bütün Ceryan ihtiyacını kandırdıgan Çong Tiptiki İziş, Taskap Ayrış, Kezip Kırgızış, Yetküzüş Katarlık Yadırılık Üskünlerini Körgezmigi katlaştırdı.
0: Yaz pesledeki sayahatçilikten avat mezgilede, Şinjan Halkara Çong Bazarı yeni bir kitim sayahatçiler yukarı pellisini kütüv aldı. Mezlik taamları koçisideki kavap, polu, sams katarlık Şinjan'ın alahide taamları sayahatçilerini tetip yakışkı celip kaldı. Köpçülük mezlik taamlarını tetigaç milletler nakşı usul numarlarından huzurlandı. Toy örüp adeti seyyarı sayahat faaliyeti sayahatçilerge Şinjan'ın toy örüp adeti medeniyet sihri küçünü çökme his kıldırdı. Menzeri rayonu yana Jianglai şehircisinin ikinci kavitiga sayahatçılar üçün DIY sınaş məxsus rayonu təsis qılğan bulup, nəx meydanda ücrə saqlab durğan sayahatçılarının ayığı üzülmədi. Ənənvi bazar aylınışını sınaş, nuqul sayahat qılış dairisindən halqıb, tutqılı, tetiqılı, qatnaşqılı boludğan mədəniyyət katı ziyafətigə aylandı. Bunundan başqa, ürümçi avya siyasi sayahatçilərinin ürümçiga berib sayahat qilishiga qulaylıq yaratış üçün yaqında Ningbo, Xiamen, Hangzhoudan Şinjanga bevosita uchadigan yeni avya siyasi liniyasini açdı. Jingde Jinga tunji qitim avya siyasi liniyasi tutashtirildi. Buning bilan sayahatçilarning safarga chiqish tanlashi yana mumullashdi. Chong bazarda har qaysi millatlarning Kol hüner boyumları közünü kamaştırdı. Sayahatçılar gilem, yensar piçki katarlık Allah'ı

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Bu sahipimizde Bortala Oblasti Cın Nahiyesi'deki şorluk yerini Cenubi Amerika Ak Pravı Raki Bekş bazısı aylandırıp, özgüçü su mehsulatları arkalık yezi kentlerini güllendirişki küçük kuvvet kuvaştı degen mezmunda sözler birimiz. Bortala Oblasti Cın Nahiyesi, Dahi Yenzi Bazırı Gaşun Bulak kentide süzük suda rakla sekreşip, su yüzü yenik dolgulanıp durattı. 7 ayının oturularında kenti bekilgan Cenubi Amerika Ak Prav Raki merkezlik bazırgı seliniş mezgilini kütüb aldı. Torunun asta asta yığılışığı ägişi bütün berini süzük, yoğan Amerika Ak Prav Raki su yüzüge sekrep çıktı.
1: Bu yer ilgiri hiç kim köngül bölmeydigan şorluk ak kalgan yer bulup, Tupraqnın şorlishi iğir bulgaçka, ananvi dehqançılıq ziraatlarını terişkimi bulmay, yer baylıqı uzak mezgil bikar turgan idi. Qandaq qılganda şorluq yer baylıqını jallandırıp, ekologiyadaki aciz halkılarını taraqiyat əvzelligige aylandırış, şu jaydaki dehqanlarının kirimini aşırış üstide izdinişedeki bösüş iğizi bulup qaldı.
0: 10 yıl ilgiri kent ahalisi Tanjautyan başlamçılık bilen Cenubi Amerika Ak Prav Raki bakmıçılıkını sınak kılgan. O kentki rak bekiş vakti en uzun, tecrübesi en mol bakmıçı. Bakmıçılık kılgan desepki mezgilde, o şu cayının şorluk su, toprak nispetini pişik bilmegellikten, onun üstüge bakmıçılık tecrübesi kemçil bulgallıktın, bakkan rak kumçıkının aybuluş nispeti töven, yoğun işi yakşı bulmay, bir mehal ziyan tartkan. Ama o vazgeçmey, sırtkı çıkıp tecrübe ögünüp, Tekniklani nek meydanda yetekçilik kılışkı teklif kılıp, bakmaçılık endiyesini tenşep, şu cayının şorluk su, tupruğunu bakmaçılık tekniksiği maslaştırış kıyım buluş meselesini hel kıldı. Hazır Tanjautyan şu cayının su, tupruğunu maskeledigan, emeli şiltişçallıkı küşlük, umumlaştırış, köpetiş asan bolgan, şorluk yerde rak bekiş tekniksini yakillep çıktı. Onun hazır 250 mo bakmıçılık kölçükü bulup, bu yıl Cenubi Amerika Ak Prav Raki umumi mehsulat miktarının 30 tonluğu yetip, 200 bin yen kırım kılışı mölçerlendi.
1: Uzundun bu yan yerlik Cenubi Amerika Ak Prav Raki setip algan soğudiger şu yücü mundak dedi. Bu yerinin şorluk suyu da mineral maddalar mol. Bekilgan rakının ösüş devri muhabbiq, göçlük, tatlıq, Gayri pırak yok, temlik, elastikliği mol bulup, bazarının itiraf kılışıga erişti.
0: Egelin işçe bu yıl bu kentinin bazarga selişinin yukarı pelli mezgilide tutup bazarga salgan raki bir künde bir tonluğu yetken. Ula şu caydaki soda sarayı talla bazarı, yezi ilgilik mehsulatları bazarı, yemek içmek dükkanlarını temelligenden sırt, yine Bortala şehri, Alatoş şehri Katarlık etrafki nahiye şehirlerimi satkan, mehsulatları ihtiyacını kandıralmagan. Hazır, Gaşunbulak kentideki Cenubi Amerika Ak Prav Raki bakmışlık umumi kölümü 450 mo bulup yıllık kesp umumi

88. Şıngşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını

0: Yük Slovat Han Şincan. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde devletimizdeki tunci, bütün zencirlik, yeşil, tövən karbonluk etilin kuruluşunun Şincan'da iştep çıkırışı kırıştırıl gelikini dönüştürümüz. 7 ayının 16 günü Korla Şanghu Çerçi Sanat Bağçı rayonunda tarım yılıga 1 milyon 200 bin tonna etilin işlep çıkırış ikinci kararlık türü hem yeşil tövən karbonluk ülgü körüstüş yürüyüşlük kuruluşu da bir kıtımda materyal silip sınak kılış muvaffakiyetlik oldu.
1: Bu, devlet işçideki neft kimya sahasıdaki tunca bütün zincirlik yeşil, tövən karbonluk etilin terakiyat ideyasıdaki ülke körüstüş kuruluş. Şundakla devletimizin neft kimya kespi plan uğrulaştırmasıdaki muhimdir. Her yılı 1 milyon 370 bin tonlu karbonu az koyup berip, 5 milyon 480 bin mu ormanı yeniden köpeytkenge beraber.
0: Türdeki en çok rıkabet, teknikede bösüş hasıl kılış. Kuruluş, yeşil aylanma ekologiye berpa kılıp, yeşil tokni bivasta tutaştırışını işe aşırıp, her yılı 1 milyar kilowatt saat tarım neftlikinin yorukluk energiyesi, Pakiz elektrik energiyasını kabul kılıdı. Dünya boyunca ikinci yürüyüş, devletimizin öz aldığı teknik kullanılan tunci yürüyüş, etelin elektromekanikalı kozgutuş kurulmasını kurup çıkıp, yıkılığı may arkalık hareketlendirişten optimatik kozgutuşu yüzlendirdi. Pütkül türünün ilgilenen yer kölümü 60 ölçemlik futbol meydanı tan bolusu mu, karbon koyup bir işini zor derecede tövelletken. Tür mesulunun tonuşturuşça bu kuruluşun öz aldığı tekniki kullanış nispeti 99% yetken. 11 yürüyüş asaslık işlep çıkırış kurulmasının 10 yürüyüşüge devletimizin öz aldığı işletilgen teknikisi kullanılgan bulup, bunun içi de 9 yürüyüşüge Cungu neftinin öz aldığı işletilgen teknikisi kullanılgan. 5 türlük teknika tuncuk etim sanayette kengaytip kullanılgan. İşler çıkırışkı kırıştırılgendinkin Cungu Nefti Maytak Neft Kimya Şirketi devletimizin otra garbi kısmıdaki birden bir 3 milyon tonlu derecelik etelin kespi bazısı aylanıp Cenubi Şincan'daki yukarı derecelik poli olifin birikmik kauçuk katarlık yeni materyal kespideki boşluğunu doldurdu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: ayan, Huangyao qar shivirganga qaramay avtomobillik tekshirishga chiqdi. Avtomobil astiga o'milib kirib tekshirdi. Qash ko'zlarini muz tutib, sovuq shamol chopinidan o'tib kassimu sabdoshlari bilan tekshirish o'lchimiga boshdan oxir qattiq amal qilib, har qanday yoshirin xavf-xatarning oldini oldi.
1: Dövlət dərvasıdə təkşürüşdə azraqmı bixəstəlik qılışqı bulmaydı. Muhit hər qancı cəpalıq bulsumu ölçəmni tövəlitişqı bulmaydı. Bu, Huangyao daim iğizdən çürməydiğən söz. İki yıldə o, 100 min adam qitimdən artıq yolucunu təkşürüşki qatnaşdı. Türlük xəvb-xətər, yoşurun xəvbidin nəcə onu bir tərəb qılıb, əməli hərkətə arqılıq dövlət dərvasını qoğduqcularının məsuliyyətini ada qılışını ispatladı.
0: Çinjanga yardım biriş mezgelide Huangyao, deniz boyudaki aviyasiya portlarının ölçemleşken vazife öteş tecrübesini ilgizliki elip çıkıplı kalmay, yani teşebbüskarlık bilen udullaştırıp, iki ponkitinin çoğunkur almaştırışı ve maddi eşya arkalık yardım birişi tırtkı boldu. 2026 yılı 3. ayda, Beyyun Çegra Tekşürüş Ponkiti iyanı kılgan 10 tüp Jinhua köçti, 11 bolak, köktat urqi 10 min çakırımdan alqıp egizlikke yetip geldi. Köçet tikken günü Huangyao maysi yetiştiriş karavatı yenide zonziyip oltırıp, peşkadem sakçı Sun Tao bilen birlikte Jinhua maysini alaydı yasalgan yetiştiriş topusuğa avaylap dikti. Sebdeşi Sun Tao mundak dedi. Әйні елі Гуандуңдың еліп келінген лобо ұрықы егізліктікі түнде жаллық күш еді. Азыр Jinhua ечілді. Бұ дәл ішкі жайның достықының еңі елтізі. Huangyao Jinhua тапылыған температура, нәмлікні башқұрыш, контрол қырыштікі мұйым нұқтыланы ядлығач жауап қайтырып мұндақ деді. Пеш қадамна егізлікті елтіз тартқан. Biz bu evlat kişiyle bu takdir ve ruhunu izcil davamlaştırışımız gerek. O, gepini tüketmezdirle yenişip, köçe tüpü etrafıdaki yetiştiriş topsini yenik çıngdıdı.
1: İki yıllık karı şıvırganının özgertkini onun terisinin rengi ve beden kurulması bulupla kalmay, muhimi Huangyao'nun bu kesipki bolgan düşüncesi. Şinjanga kelishdan ilgari uzoq muddat avat Avasiya portida turgan Huangyao egir vazifa oldida ba'zida kayfiyatida davolg'ush paydo bo'ladi. Pomir egizligidagi shivirg'an va qahrdan sug'uqda u bu kasb burchining azaldan chegaradan kirish chiqishni tekshirish bilanla cheklanib qolmasdan chegara rayonining bexatarligi Millatlar ittifoqligi davlat darvozasini qo'g'dashdan iborat 3 so'zning salmoqi bilan munosabatlik ekanligini tadrijiy tushundi. U biz hammamiz oddiy odamlar. Kim uydagi yashanganlar bolalardan ansirmaydi. Lekin davlat darvozasi oldida turg'unimizda, kaynimizda turg'unimiz vatan. Kaynimizda turg'unimiz vatan. Bu yukni yashanganlar Bu yükne çokum puhtı zimimizgi ilişimiz gerek dedi.
0: En egiz dövlet dervasını saklap, devir muhim vazifesini zimmigi elip, nemanilik bayraktar buluş, yeni devirdeki koncurat çigara tekşürüş rohidin ibaret bu 12 söz onun kan tomurga sınıp getken. Huangyao'nun 2 yıllık vazife muddeti toşu pat arda karlık dalıdan ayrılıp, Janubi Guangdong'a qaytdı. Huangyao'nun yük taqlarına egizlikdiki boran çapqun, tehimi muhimi eğir manevi baylıq qaçılanğan. Nanhai denizi sahilidin Pamir egizliki geçe 5000 kilometrlik musafa en dastlabki burç, vazifedin hayatlıqı pütülgen manevi tavlanışqa aylandı. Huangyao'nun kalbide Şinjan Mengü onun ikinci yurdu. Karlık dövlet dervasısıdaki sebdişi, mengülük sebdişi. Tağ denizladın halkıp ötken bu çın turuş, yeni devirdeki Şinjan'a yardım veriş ruhunun canlık körnişi. Şunakla sansızlığın Şinjan'a yardım veriş hizmetçilerinin ün

Etmegenlerini kanun yürgüzüş boyunca kogdaş hizmeti de rolünü cari kıldırışıga ilham ve meret verip, ulanın siyasi evzelliki, tecrübe evzelliki, inavet evzellikini Adem terbiyeleş küçüge aylandırıp, kuramağı yetmegenlerinin hukuk menfaatini kogdaş seviyesini yanımı östürüp, kuramağı yetmegenlerinin kanunlu hılap cinayet ötküzüşünün adını iliş ve onu tüzeşini yanımı küçüge etiş. Kuramağı yetmegenlerini kanun yürgüzüş boyunca kogdaşka cemiyet meret veriş sistemisi kuruluşunu küçeytip, aile, mektep, cemiyet, tor, hükümet, kanun yürgüzüşten ibaret 6 çoğun kogdaş yuğurulup küçep, kuramağı yetmegenlerinin ziyankeşliki uçuruşu ve kanunlu hılap cinayet ötküzüşünün ünümlük aldığını elip, kuramağı yetmegenlerinin sağlam ösüp yitilişine,

0: Atadan Behrman bolganlığı sebebiden işte yarını sorduğu cevapkarlığını keçirim kılışıga yol koyulmaydı. Şincan Adukatla Cemiyeti, Emgek ve İctimai Kapalet Kesbi Komitetinin azası Canman Mundakarıdı. Belgelemede yeşi eşip ketken emgekçilerin işte yarını sorduğu dairesine kırgızılıp, yeşi eşip ketken emgekçilerin işte yarınış kapalıdı kıyım buluş meselesini hal kılış maksat kılıngan bulup, hem yeşi eşip ketken emgekçilerin hukuk menfaatine kapalıdı kılgılı, hem karhanını xavf-xatarını üstüge aladığan kılgılı buludu. Hazır dal belgeleme emel ilişip yolu koyuluşunun dastlabki mezgili. Bu hüküm adam işletkici oranlarının asası gevdelik mesuliyetini emel iyileştirip, xavf-xatar kapalıdı inini küçeydişige yetekçilik kılışkı paydalı.
1: Programının torda hem türtki buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden bu meslehe soradığan kanun meseleleriniz bulsa, Sılı Şötin aboneçiler terminalini çürüp, programada hem türtki bulup söz kaldırırsınız boludu. Programının texmi köp esil məzmulları Sılı Şötin aboneçiler terminalıdır.
2: Kanunu təşviq qilish, kanunğa tayinish, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prinsipi.
3: Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı, koşumçu materyal yok, şekli, kapsul. İçindeki dora, kongur, yaki beğiran talkan, təmisal çüçümel. Asaslıq rolü börekni kuvvetləb bədəni küçəytidir. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq hongıldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıgı mas kəlməydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşündürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilin və istimal kılın. Cilin doğru ilan icazət numarı 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı, koşumçu materyal yok, şekli, kapsul. İçindeki dora, kongur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq rolü börekni kuvvetləb, bədəni küçəytidir. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq hongıldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıgı mas kəlməydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşündürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilin və istimal kılın. Cilin doğru ilan icazət numarı 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Koşumçu materyal yok, şekli, kapsul. İçindeki dora, kongur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq rolü börekni kuvvetləb, bədəni küçəytidir. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq hongıldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıgı mas kəlməydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşündürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilin və istimal kılın. Cilin doğru ilan icazət numarı 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Koşumçu materyal yok, şekli, kapsul. İçindeki dora, kongur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq rolü börekni kuvvetləb, bədəni küçəytidir. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq hongıldaş, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шығы.

0: ötkeşki mesul boğçı esiv alğan sayacı işgelikini cezimleştirdi. Halk sakçıları keskilik bilen onu kontrol kılıp, nek meydanda aldamçılıkı çetişlik 168 bin yen nek bunu tekşürüp tutup kılıp, bu meblağ ötkeş zincirini üzüp taşlıydı. Növbette diloğu çetişlik cinayet kumandari hem meblağ kanun boyunca aldamçılıkı karıştırış tarmaklarına ötküzüp verildi. Dilo taqiqlanıp becerilip atıldı.
1: Hürmetlik radyo anlıqıçlar, MD Abdınım rayonumuzda 16 şehirden hava raydan məlumat verimiz. Ürümçide hava uçuk, temperatura 28'dan 40 Celsius gradus kıca. Altayda hava bulutluq, temperatura 19'dan 34 Celsius gradus kıca. Çöçekte azraq yamğır yağdu, temperatura 20'dan 39 Celsius gradus kıca. Qulcada qatıq yamğır yağdu, temperatura 21'dan 40 Celsius gradus kıca. Bortlada qatıq yamğır yağdı, temperatura 22'den 39 Celsius gradus kıca. Qarmayda azraq yamğır yağdı, temperatura 24'den 43 Celsius gradus kıca. Köytünde hava bulutluq, temperatura 27'den 41 Celsius gradus kıca. Şehanzada hava bulutluq, temperatura 25'den 43 Celsius gradus kıca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 29'den 43 Celsius gradus kıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 23'den 40 Celsius gradus kıca. Turpanda hava uçuq, temperatura 33'den 48 Celsius gradus kıca. Korlada hava uçuq, temperatura 26'den 40 Celsius gradus kıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 25'den 42 Celsius gradus kıca. Atışda hava bulutluq, temperatura 26'dan 40 Celsius gradus kıca. Kaşkarda hava bulutluq, temperatura 26'dan 41 Celsius gradus kıca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 27'dan 41 Celsius gradus kıca. Ürümçide hava uçuq, temperatura 28'dan 40 Celsius gradus kıca boludu. Şübal şamal çıkıdu.
2: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
0: Hürmetlik radio anlıqçıla, Şinjang radio televiziya stansının qanun sizgə həmra proqramımız boyunca anlıqış bəduq, texmi köp məzmunlarını, sılışı tin terminalını çürüp anlısanla boludu. Yaxdırıb anlıqının lağı rəhmət.

tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mumbet Pırak programısına alınışanlarına karşı alınız. Ben Perhat Ömer.

Radyo uçula. Yakında Şincan Bozyer Özleştiriş Peller Akademiyası başlamçılık bilen mutakasiler ümü günü təşkil edilir. Kaba Nayıs'ın direkti yesi çıparçılık kentliki çıparçılık otlıqı ve zamanlaş otlıqı verip tabi ot çöpü orılgan yerinin mumbetlikinin teknişini tozuş tizgilleş teknikisinin nak meydan ünümünü təkşürüş hizmetine kanat yaydırdı. Şincan Yezgilik Daşı, Şincan Çarbıçılık Peller Akademiyesi, Şincan Otlak Baş Punkti hem Altay Vilayeti ve Nahiye Derecelik Ormancılık Otlak Tarmaklarından gelgen mutakassisler, Nek Meydan'da tekşürüş, yepinci üsümlüklerden evrişki iliş, sağlık malumatlarını tekşürüş, katarlık çekiller arkalık, otlak nesli keltürüş türünün ünümünü umumyüzlük bahaladı. Bir bütün yakışlaş ünümü közligen ölçemgi,

0: yaxınlarını qarşı aldınız.
1: Radio anıqçıla. Gülün vatkan yezi kentlerge nəzər səyibimizin davamlaşdırmız. Tumuz mezgilde bay nayesdeki 50 min modun artık yerdeki şeyhide kuruyduğun ürk arka-arkadan pişip üzüş mezgilge kirdi. Ürüklük bağlar altın rengi kirip meyvelerine uçuydu, etrafı taraldı. Hazır dəl, öl meyveler merkezlik bazarı silinğen mezgil. Kün seri keskinleş vatkan bazarı kapıt aldı da, şu caydaki bağveller ve seti bileş karxanları süpetini üstürüş, setişini kena itiş, zancirini uzatış arkalık tırışıp şehrin kesipini kolodu mokum tuttu. Hem de bu vaxtdaki mezmullarını deyik tanılağı sonumuz.

Yakında Baynayis'nin 10 baş yiyesi Avut kentideki şehirde kuruyduğun örük öztürüş bahçede. Tutaş ketken örük derekleri büyük baraksan ve yapyeşil bulup şakların meyvelerini kötürelmeyi kalgan idi. Bakın, Zhenxingdong bu yıl öztürgen 280 modun artık yerdik şehirde kuruyduğun örüktün mol olsun elip kuşarlık çömdi. Umundak dedi. Bugün kündü seytip alıgan karhanlar modettin burun işik aldığımızda kilip seytip alıdı. Süpet bu içi derecege ayırıp seytip alıdı. Pekat o soluğa tayın sakıp ayıklamaydı. Yeni süpetini öztürüşkü toğır gildi. Yakşı meyveler tekimi mezlik buludu. Biz perviş kılıç, asraj ve ayırış tallaşını tekimi inç kişiliydi. Hazır onun biri her günü 60 netçe işçinin meyve üzüş ayrışkı işletti vardı. Ela süpettik yığın meyvelerinin vakti de yığı verilinip tez süratli bazarlı kirişige hakiki kapalatlı kılındı. Baynayisi tarım uymalıkının şimali girbikigi caylaşkan yorukluk, ısıklık yeterlik keçi bilen kündüzün temperatura perk çoğun bulup özgeçi kilimat çekilip kuruyduğun ürüknün üzüşini tabi evzellikle temelligen. Bu yerden çıkılan şehirde kuruyduğun öğrükten etkilerin şirniz köp, tatlılık, yumuşak, yepişkak bulup hem hülpiti yeşki buludu hem tabi şamalda kurutup kuruk meyve kılgıl buludu. Öl hem kuruk piti işletişki maskeliydi. Bu öl hem kurutulgan öğrükten tam paydalanış tek süpet evzellik ki Baynayisi'nin şehirde kuruyduğun öğrükünün setleş yolunu mokunlaştırış, yokur pelle mezgeli bilen takaştırmayı kıymetine aşırıştın asasağa aylanmakta. Aksu şehrinden gelgen setibiliş sodigri Liu Ronghua bu yıl Baynayisi'de 6 setibiliş noktası tersi kıldı. Nöbette dehkallarının kuludun 180 tonla yığın örük setip aldı. Umumi miktarını 350 tonla yetküzüşünü planladı. Ayırıp orap kaçlangan dinkin bu örükleri soğuk zencirlik eşya obrudu arıklık Beijing, Şanghay, Hangzhou katarlık caylarına yetküzüldü. Umundak dedi. Bağvallar bilen birleşip, uzak müddetlik mokum hemkarlık münasibeti orantıp, süpetinin puhtu ilgilgendiler andın yolunu uzak için mangalı buludu.

Bu kıdınkı müsabıkı Cunhua milleti ortak gevdisi eğinin müstakkemleştiğinin asası liniye kılıp, dikkatli yezi kentlerini güllendiriştiki mol neticilerini merkezleştirip, asası katlamdaki küçük hikayeler arkalık devir zor özgürüşünü canlılık eks ettirdi. Müsabıkıda Honseysiya adli samimi sözler bilen özünün en-enevi dihkan ailesinin akıl yığınçı dihkanga aylanğallık öz bitiliş müsabısının canlılık bayan kılıp, yığı devirdeki dihkan çarpışlarının dadıl bözüş asılık kılıp, dadıl ögünüp, emli işlep algı ilgirleydiğen yakşı ruhi kıyabetini canlılık namayan kıldı. Müsabık günü Çeşur Bazırı Hadasin Bulak kentindeki kadırlar ama özlükedin ekran aldığı oturup, müsabıkının bir vası körüstülüşten birlikte körüp, Honseysiya'nın köreş geçirmişlerini anladı. Honseysiya'nın eri Liyancun ondak dedi. Kent ahalır bilen bile bir vası körüstülüşünü körüp, en tayin pekırlandım, en tayin ayacallandım. Hodunumun adetki dihkan buluş süpüte bilen, Şincan boyunca ötküzülgen müsabık sahnesine çıkıp, özünün köreş hikayesini bayan kılışını oylakma bakma diken ben. Biz onun pekırlandık. Şundaklı onun için kuşal bolduk. Honseysiya Çeşur Bazırı Hadisin Bulak kentinin adli kent ahalisi. 2019 yılı Honseysiya ösümlük asırış adımsız uçkusunun yezgilik işlep çıkırışını kolunuştaki evzellikini körgendiğin ki zamanevi yezgilik teknikisi arkalık ilgirki adam küçüge tayinip doğru çeçip vakit küç israf kılıçta kıyın ehvaldın kutluşka bel bağladı. Şunu bilen o kıyıncılıkını yenip teşebbüskarlık bilen adamsız uçku kontrol kılıçını ögünüşki tezimlattı. 2020 yılı adamsız uçku meşgulat guahnamısını olmuşluk elip, resmi türde akıl yeniçli dihkanga aylangan linkin, o ösümlük asıraç mulazımeti birinci sepere çoğunkur izlenip, zamanevi yezgilik teknikisi arkalık yezgilik işlep çıkırışıgı küş koşup, emeli işleş arkalık kırımını aşırış yollarını kenaydı. Etraptaki hakiki, canlı hikayeler bir vası görüstüşünü körgen

ahalarını çoğunlukla təsirlendirdi. Hesselep ilhamlandırdı. Şeyhul şehri, Çekişor, Bazri, Hadis'in bulak kentin kent ahalisi Li Yümey Mondak dedi. Honsayşıya kentimizdeki Kabul Ayalı. O özü tırışçalık bilen adamsız uçkulu doğru çeşit teknikisini ilgilep beş yolu mağdı. Yani amma kulaylık yaratıp edi. O bizden ülgümüz. Samimi canlı küreş ham materyali özüge işindigan kötürengü sahne haltıge tayınıp Honsayşıya derecemi derece musabıkıge katlanışıp arka arkadın yakşı neticelerini yarattı. Bu yıl 6. ayda Şeyhul şehrinin 2. növbetlik dehqan çarpışçılar İKİ sözleşik musabıqısı da 30 yaşlıklar iradikler grupsu boyunca 1. derecelik mukabatka erişti. Arkadın Tarbağatay vilayetinin okşaş türdeki musabıqısı da 1. derecelik mukabatka erişip istil yenip keyinki baskış kirdi. Ahırda Şincan 2. növbetlik dehqan çarpışçılar İKİ sözleşik musabıqısının el kılğuç musabıqısı da 30 yaşlıklar iradikler grupsu boyunca 1. boldu.

Yakında 7. Nöbetlik Memleketlik Yezgilik Kesbi Maharet Musabıksı, Yezgilik Mesulatları Vazifçileri Maharet Musabıksı'nın Hel Kulguç Musabıksı, Guangdong Ölküsü'nün Guangzhou şehrindeki Huanan Yezgilik Daşüsü de ötküzüldü. Bu kadıklı musabıkta bu yıl tonca kıtın Memleketlik Yezgilik Kesbi Maharet Çoğun Musabıkı Türk Kürgüzülgen bulup, 31 ülke altın rayın Bivas Karışlık şehrindeki gelgen 91 Munaver Mahir Musabıkı'yı katmışıp, 1. 2. 3. derecelik mukafat ve kolektif mukafat türü bu için birlikte rekabetleşti. El Kulguç Musabıkı'nın yezi iyilik yezi ministerliği bazar ve uçurlaştırış mehkimesi, Adem Kıçı Baylıkı'nın iç merkezi Guangdong ülkelik yezi iyilik yezi nazareti ötküzüşünü üstlük alğın. Huanan yezi iyilik daha çözü ötküzüşke hemkarlaşkan. Bu katımkı El Kulguç Musabıkı'da nazariye bilimleri imtihani ve nak meydan maharet meşgulatı bu içi bağlaştığın ibaret içki musabıkı türü tersi kılıngan bulup, kompüyatörde bağlaş emli buyumlarını periklendiriş, nak meydanı körsütüş çöndürüş, nak meydanda sualı cevap veriş katarlık şekiller arkalık, musabıkı katlaşkan mahirlerinin kesbilen şoğulmuş asasi bilimleri, siyaset, kanun nizam hem de yezgilik mesulatları uçurlarını toplaş ve tehlil kılış süptini periklendiriş ve saklaş toşuş, bazar içiş, universal iktidar katarlık mezmullar bağlanıp, musabıkaya katılan mahirlerin kesbi sapası ve emli meşgulat iktidarı umumyüzlük sınandı. Yakında Konşer Naye Taşmalık İyisi Ayak Asa Erik kentindeki Lusun Öztürüş Basada Parniktika Katar Katar Özken Lusunlar Yapışıl Yumran Buluk Özken idi. Kent turuşlu hizmet etirtinin etirat azaları kent ahaları bilen mokide götüşüp, kuluğu kayçı elip əpçilik bilen kesip ayrı vatatdı. Bazının mesulü Çin Şinliyan mundaq dedi. Bu 200 mu yerdeki Lusun'un mobeşi 4000 yuan, mobeşidin 4000 yuan payda alğılı buludu. Hazır bir günde 3 tonudun 4 tonu gıcı mesulat işler çıkarğılı buludu. Seytiş yolunu kılçı gəm kılmayımız. Mesulat Yapınya, Koreya hem devlet içirikin orğun şehirlerge setildi. Her kilogramın bazar bazısı 10 yuandan açıyordu. Konşer Naylik Parti Komiteti Arkıp Tezkiri Sarıyı, Naylik Tokbile Temmile Şirketinin kent duruşlu hizmet ertirti, Ayak Asa Erik kentteki makarlaşkan linkin, özgüç kesplerini bitil duruşunu kırımını aşırış kıyın buluş meselesinin hal kılışının açıkçı kıldı. Bazarını ziyaret kılıp, bazar ehvalını ilgilgen linkin, kent duruşlu hizmet ertirti, Lusun'un ıksadi ürününün yukarı öz cayının hava kilimatı maskeli kalıqını baykap, ahırda geriz Lusun sortini kürgüzüp, ölçemleşken Lusun öz duruşunu terakki kıldırışını bekitti. 2025 yılı 4. ayda kent duruşlu hizmet ertirti ve kent içki komiteti terikti çoğun ailesi Çin Şinliyan'ı teklif kıldı. O, başlamçılık bilen Konşer Nahiyesi, Şin Lu Mei Terikçilik Dihkalar Kesbi Kooperatifini kurup, 2 milyon yuandan artık meblağ silip, 200 modun artık terikçilik işletilgan yerini Lusun'a terakki kıldırışı işletişini əməliyleştirdi. Kesbi Kooperatif Parnik'nin dərəcisini öztürüş, özgərtiş, Kesbi Kooperatif Parnik'nin dərəcisini öztürüp, özgərtip, Şendon'un əlası pətik Lusun'un mayısı kürgüzüp, yokur önümlük temetip su kuruş teknikisini kolunup, inşikleştirip, pərviş kılıp, su oğu təminatını dəlcaydı kontrol kılıp, Lusun'un süptüge mənbədin kapalatlık kıldı. Yakında içkin şirmetlik Cungo Şincan Xalık Sən İti Barkül Nayiyesi oyun koyuş paliyeti Barkül Gən Luçven Sayahat Mənzir rayonunda başlandı. Özgeci yaylaq hastalığı ilgi örüp adet medeniyet katı merikisi, Tumuz küllerdeki bar külge koyuq edbiyat sənət keyfiyatı koştu. Bu kıdımkı oyun koyuşta dikkat şu caydaki halk sənətiki varız kılış ve onun yığınlık yarışıqı merkezleştirilgen bulup, Barkül Nayistiki erkaisi yez bazarlarına yüzlünüp əla süpetlik edbiyat sənət numurları toplandı. Asasi katlamdaki köplügen halk sənətkarları, dehqan çarbiçi edebiyat sənət əvəzkarları səhnəyə çıxıb oyun qoyub, barkül halk edebiyat sənətinin özgəci cəlbkarlığı və ayati gücünü hər tərəfləmə namayan qıldı. Hürmetli radio anıcılığına batkınanla Münbət Tıpraq programımızı əmdi Abdum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava rayonun məlumatı anıltımız. Ürümçi dağı bağı çok temperatura 28 Celsiya gradustun 40 Celsiya gradus kıca. Altay dağı bağı bulutuk temperatura 19 Celsiya gradustun 34 Celsiya gradus kıca. Çöçek dağı bulutuk bulup kiyin azraq yamğur yağıdı. Temperatura 20 Celsiya gradustun 39 Celsiya gradus kıca. Qolcı dağı bulutuk bulup kiyin katıq yamğur yağıdı. Temperatura 21 Celsiya gradustun 40 Celsiya gradus kıca. Bortala da hava tutuk bulup kiyin katıq yağmur yağdı. Temperatura 22 Celsiya gradustun 39 Celsiya gradus kıca.
Қармайда ауа бұлытық болып, кейін азырақ ямғыр яғды. Температура 24 Цельсия градустан 43 Цельсия градусқа. Көйтінде ауа бұлытық болып, кейін тұтылуды. Температура 27 Цельсия градустан 41 Цельсия градусқа. Шиханзада ауа бұлытық болып, кейін тұтылуды. Температура 25 Цельсия градустан 43 Цельсия градусқа. Санжыда ауа ұшық болып, кейін бұлытлынды. Температура 29 Цельсия градустан 43 Цельсия градусқа. Құмылда ауа бұлытық болып, кейін ечілуді. Температура 23 Цельсия градустан 40 Цельсия градусқа. Тұрпанда ауа ұшық. Температура 33 Цельсия градустан 48 Цельсия градусқа. Корылда ауа ұшық. Температура 26 Цельсия градустан 40 Цельсия градусқа. Ақсуда ауа бұлытлық. Температура 25 Цельсия градустан 42 Цельсия градусқа. Атышта ауа бұлытық болып, кейін тұтылуды. Температура 26 Цельсия градустан 40 Цельсия градусқа. Қашқайда ауа бұлытық болып, кейін тұтылуды. Температура 26 Цельсия градустан 41 Цельсия градусқа. Хотанда ауа бұлытлық. Температура 27 Цельсия градустан 41 Цельсия градусқа. Үрімшіде ауа ұшық. Температура 28 Цельсия градустан 40 Цельсия градусқа болады. Құрметті радио аңғучылар, Шинжан радио телевизия станциясының мұндай тұпырақ программасы бойынша аңдыш бәдік. Аңлығыңызға рахмет.

0: Hürmet radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 7. ayının 21. günü Seyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmet radyo anlıkçılar, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Çıgradın kırıp sayahat kılış, güllünüp ve ravajlanıp sayahat küçük devleti kuruş tezildildi. Lichan Gouyan'ın daimi işler yığınını riyasetçilik kılıp açtı. Lichan Tayland zonlisi bilen sohbet ötközdi. Lichan Burnam'ın Angeliye'nin başvaziri bolğallıqını telegramı yollap tebrikledi. Jawlaji Tayland zonlisi bilen körüştü. Aldınkı 20 yılda kölemleşken sanayetinin koşulma kımmeti okşaş mezgildekidin 5.10-4% açtı. Hürmetli radyanlı kucula, tövende dekıtanla haberlerimizin tepsili mesmunlardı bolsun.
0: Stansımız haberi. Başucu Xi Jinping zamanıvi sayahatçilik sistemisini tırışıp mükemmelleştirip, sayahat küçük devleti kuruşunu tezletip, sayahatçilik arkalık güzel turmuşka tekimi yakşı mulazimet kılış, iktisadi terakkiyatını ilgiri sürüş, manevi makan berpa kılış, cungo obrazını namayan kılış, medenilikte öz ara örnek ilişini olgı siljitiş gerek deb takitledi. Bu yıl kirgendim bu yan, devletimizde çigiradın kırıp sayahat kılış kızgıllıkı devamlık açtı. Köp mənbəlik, mədəniyyət, sayahat mənzirsige, kolaylıq siyaset və pən texnikinin kuvveti koşulub, çətəllik sayahatçilə bəs-bəstə kelişki cəlib qılındı. Cayla, çigiradın kırıp sayahat kılışının tərəqiyyat yeni dolqununu çin tutup, sayahat küçlük dövlüt kuruşunu tezlətdi. 7 ayının 20 günü Guangzhou Bəyün Xəlqara Aerodromu'da çigira təkşürüş xəlq saxçıları Avustraliyelik yolucu Antoni'ye çigiradın kırış resmiyeti bildirip verdi. Antoni mundaq dedi. Mən ilgiri Jungo'da nurgun jaylani sayahat kılgan. Jungo'nun tamojnudun ötküzüş tertipi ravan, ünümü yukuri. Jungo'nun çigiradın kırış çıkış resmiyeti dünyada en ünümlük. Hizmetçiler başkalağı yardım berişini hoşallık dep biludu. Ve dostanı muameli kılıdı. 7 ayının 20 günü geçe Bəyün Aerodromu çigira ıyğızıda bu yıl çigiradın kırgelle 5.180.000 adam qeytimdin eşip bulturqıdın 35 gün burun bu kölemge yetti. Çigira ıyğızıdın kırgen sayahatçile yer şardaki 198 devlet ve rayonunu kapladı. Bunun işçi de Şarkı Cenubi Asya, Otra Asya, Rusya Katarlık Caylad'ın kelgen yolu uçulanın eş sürüti körnerlik boldi. Bəyün Çigira Tekşürüş Ponkiti Vezipi icra Kılıç 8. Etirtinin başlıkı Libo Mındak dedi. Biz Tamojnudun ötküzüş liniyesini elalaştırıp, yukur pelli mezgilide ötüş yollarını evrişim tengşeş mekanizmini berpa kıldık. Yakında tamojnudun tez ötüdüğün kişilerinin uçurunu toplap engel duruş noktası mı çigira ıyğızda emeliyleşti. Bunun bilen bir cayda engel durup, bütün memlekette tamojnudun ötküzüş yolu koyulup, çetelliklerinin cungoğu gelişige kolaylık yaratıldı. Ulanın tesiratı ve rahat duygusu zor derecede östürüldü. Sayahat, medenilik tarkıtış, medeniyet almaştırış, dostluğunu çoğunkurlaştırışının körüki. Başucu Xi Jinping, sayahat, okşaş bolmağan devlet, okşaş bolmağan medeniyet otursudiki almaştırış, öz ara örnek elişinin muhim yolu. İktisatını terakki kulduruş, işkorluşunu köpeytişinin ünümlük vasıtısı. Şundakla, halkının turmuş seviyesini östürüştiki muhim kesip dep körsetti. Başucu körsetken yönülüşünü boylap, devletimiz vizi biciriş ve tamojnudun ötküzü siyasetini devamlık elalaştırıp, çıkım kılış kolaylıkını aşırıp, rekamleşken sayahat mulazimetini küçeytti. Jungo hazır, teximi köp çetelliklerinin sayahat menziliği aylandı. Devletlik İstatistik İdarısının mağın başlığı Mauşin Yungmundak dedi. Biz çigradın kirişte vizi keçirim kılıç siyasetini elalaştırıp, çigradın ayrılganda baş kaytırış, çigra sırtıda köşme çıkım kılıç katarlık yürüyüşlük mülazimetlerini mas kademde serhillaştırıp, çet ellik sayahatçilerinin cungoğu gelip seperge çıkışı, mal setivilişiga kolaylık yarattık. Aldınki 20 yılda çigradın vizisiz kirgen çet ellik tahminen 17 milyon 820 min adam qaytimge yetip, okşaş mezgildikidin 30.6% aştı. Bu yıl 4. aygıca devletimiz 50 devletki karta öz aldığa vizi keçirim kılıçına yolgu koydu. 29 devlet bilen umumyüzlük öz ara vizi keçirim kıldı. Çigradın ötkende 240 saat vizi keçirim kılıç siyaseti tedbiklangan devlet 55 kengaydı. Bu yıl Hebi, Guangxi, Chongqing qatarlıq 7 ülke, avtonom rayon, merkezgi bevasit qarashlıq şehir, çetelliklerinin mehmanxanalardan başqa jaylarda yataqtı yetişini tizimlashni tordı beceriş mulazimetini sınaq qılıp yolga qoydı. Devletlik köşmelerini başqurış idarisi siyaset nizam mekkemisinin başlıqı Lin Yongshin mındaq deydi. Sınaq yolga qoyulgandan buyan sisteminin yürüyüşü mukim boldı. Çetelliklerinin yatakta yetişini tizimlaş, tekimi kolaylık, tertiplik boldı. Keyinki kademde, devletlik köşmelerini başkuruş idarisi, başkuruş bilen mulazimet kılışka ten ehmiyet berişti çin turup, çetelliklerinin cungodiki hizmet, ögünüş, turmuşini tekimi yukur ünümlük, kolaylık memuriyet mulazimeti bilen temilleydu. Cungodu sayahat kılış, cungodu mal setiviliş kızıp getti. Yipek, çay katarlık en enevi hatır boyumlardın ekli üsküne. Maşini adem oyunçki katarlık pen tekniki mesulatlargıca mal setiviliş çetellik sayahatçilerinin cungodaki kızık noktuluk faaliyetlerinin biriga aylandı. Bu yıl Soda Ministerliği, Maliye Ministerliği, Baş İşleri Baş İdarısı katarlık tarmakla bilen birlikte çigradın ayrılganda baş kaytırış tedbirini küçep elalaştırıp, çigradın kırıp istimal kılıçını kengaytış toğırsı diki uqturuşunu çıkırıp, yolcuların çigradın ayrılganda baş kaytırışıga yenimi kolaylık yaratıp, çigradın kırıp istimal kılıç muhitini serhillaştırdı. Beijing şehirlik sod idarısının başlıkı Piao Xuedong mındak dedi. Beijing memleket boyunca bütün şehirde baş kaytırış,

0: Tayland bir jungo siyasetige qatti amal qiladı. Jungo bilen bolgan yuqur qatlam alaqısını koyuqlaştırıp, iqtisad soda, yezi igiliki, alaqını ravallaştırış, sün'i akıl, adamiyat qatarlıq sahaladiki hemkarlıqını ilgiri sürüp, Şarkı Janubi Asiya Eller İştipaqi jungo qatarlıq köptereplik ram kişidiki alaqı hemkarlıqını küçeytip, Tayland Jungo umumyüzlük, strategiyelik, hemkarlık, emralık münasibeti de tekimi köp emli neticilerini kolgu keltürüş kütürtki bolup, rayon ve dünyanın tınışlıkı, mukimliki, gülünüşünü ortak ilgir sürüşünü halaydı. Söhbettin kiyin işki devlet zunglileri, soda, yezi igiliki, tamojna, devlet halkıgan cinayetki zerbe beriş katarlık sağladı ki, köptürlük hemkarlık hüccetlerinin imzalanışıga birlikte guvah boldu. Söhbettin burun Li Chang Xalq Sarayının şimali zalıda Anutin Şerifige karşı eliş murasimi ötküzdi. Wu Jinglong yukurk paliyetlerge katnaştı. Ziyaret mezgilide şiktirep, Junqa Xalq Cumhuriyeti hükümeti bilen Tayland Padişalıkı hükümetinin Jungo Tayland taktır ortak kevdisini güllünüşkü yüzlendiriş toğırsıdaki birleşme bayanatını birlikte ilan kıldı.
1: Stansımız haberi. Goya zonlisi Li Chang 7. ayının 20. günü Andy Burnham'a telegramı yollap, onun Angliyanın başvaziri bolğanlığını tebrikledi. Li Chang bunu lanı bildirdi. Jungo bile Angliya Birleşken Devletler Teşkilatı Xavepsizlik Kengişi'ye daimi əza devletler ve dünyadaki asaslıq iqtisadi gevdiler. Sözleşiş ve hemkarlıqını küçeytiş, işki devletinin öz tərəqiyatını ilgiri sürüşge paydalıq bulublu kalmay, dünyanın tınışlıqıga muqimliq ata kılıdı. Mən başvəzir əpendi bilen birlikte tırışıp, alaqını küçeytip, öz ara işinişini çoğunqırlaşdırıp, almaşdırış ve hemkarlıqını ilgiri sürüp, Jungo bilen Angliyanın uzak müddetlik muqim bulgan umumyüzlük strategiyelik hemrahlıq münasuvetini özliksiz ravajlandırışı törtkü bulup, işki devlet ve işki devlet halkıga teximi yaxşı bəxt yartışını xalayman.
0: Stansımız xəbri. Memleketli Xalq Qurultu Daimi Komitetinin başlıqı Javloji 7. ayının 20. günü çüştüm burun Beijing'da Tayland Zonlisi Anutin bilen görüşdi. Javloji munulanı bildirdi. İşki devlet rehberlerinin strategiyelik yetekçiliki de Jungo Tayland münasibeti tarihtiki en yakşı mezgildi turvatıdı. Aldın kapta Reis Xi Jinping Şanghay'da Zongli Efendi bilen görüşüp, Jungo Tayland münasibetinin tekimi güzel kelgüsü üçün uluğvar plan tüzdi. Jungo Tayland bilen birlikte işki devlet rehberlerinin muhim ortak tonuşunu emeliyleştirip, siyasiydiki öz ara işinişini müstekemlep, emeli hemkarlıkını kengaytip, kanun çıkırış aparatlarının alakısını küçeytip, kanun çıkırış, nazaret kılış tecrübelerini almaştırış, öz ara örnek elişini çoğunkurlaştırıp, Jungo Tayland taktır ortak gevdesi kuruluşunun çoğunkurluşu, emeli buluşunu ilgiri sürüp, işki devlet halkıya tekimi yakşı bəxti artışını halaydı. Biz Tayland parlamentinin Jungo ötküzüdüğün Şarkı Janubi Asiya Eller İştipaqı'ğı əza devletle parlament əzaları muhakımı kursuğa adem əvətib katnaşdırışını karşalımız. Anutin munulanı bildirdi. Tayland bilen Jungo öz ara hürmetleydiğün, öz ara işinidiğün yaxşı dostla. Halkının dostluğu çoğunkur. Tayland bir Jungo prinsipiga qatti əməl qıldı. Jungo bilen öz ara nəp yetküzüş hemkarlıqını küçeytip, kanun çıkırış aparatlarının alaqısını koyuqlaştırıp, Tayland Jungo münasibeti de tekimi köp neticilerini kolgu keltürüşke törtkü boluşunu ümit qıldı. Şu günü çüştüm burun, Tayland Zonlisi Anutin Tiananmen meydanığı berip, Xalq qahırmanları xatır munarığa gül çembirek koydu.
1: Stansımız xəbəri. Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliqinin əlaqədar məsuli 7-ci ayının 20-ci günü munulanı bildirdi. Bu yılın aldınqı 20-də dövlətimizin köləmləşkən sanayət qoşulma qiyməti oxşaş məzgildəkidən 5.14% eşib, yenilik yaratış nəticələri

Kıdırlı Dostlar programımızın davranıştırımız. Hem de Çarvıçı'nın Kalbi namlı Moğol canakşını huzuruna sunumuz.

Maddeni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi epimedium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, serik yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Koşumçı materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoŋur yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nömrəsi 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi epimedium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, serik yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Koşumçı materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoŋur yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Məsləhət soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi epimedium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, serik yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Koşumçı materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoŋur yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Məsləhət soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88

0: ilimlerini hemen aileki yetküzeyliği sahibimizde su kemçil buluşunun bedenki kandak suyunu badige mezmunda sözlep birimiz. Addi sağlamlık hareketleri sahibimizde köz kurgaklışış ve körüş kuvveti cihette çarçaşını kandak yakşılayımız dege mezmun dikkatinladı buluduk. Hoş, hürmetli radyo anlıkçıla, emdi dikkatinla programımızın tepsili mezmunları da bulsun.
1: Sağlamlık haberleri.

2026 yıllık Cunhua Tibbi İlmi Cemiyeti Nervi Taşkı Keserlikler Bölümünün Otra Yaş Yaşları İlmi Yığını yakında memleket boyunca aldın Katar'da turudugan 3A derecelik doktor kanıladın kelgen 36 Nervi Taşkı Keserlikler Mutakhasısını Şincan Tibbi Daşıya Karmakı'daki 1. doktor kanıda haksız kesel körüşke teklif kıldı. Mutakhasısılar baş sonaki mağı ösmüsü, mağı kan tomur kesili, Omurtka, yolun keselikleri kadarlık murakkab kıyım keseliklerge karata ağırıklarının keselini haksız kördü.

0: Zor Baylıq Proqramısı da Abdonum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilan birlikte sağlamlıqni ilgiri sürüş, pənni umumlaşdırış dərsxanası, pənni umumlaşdırış səhifisi təsis qilindi. İlim pən bilimlerini umumlaşdırıb, ilim pən ruhini əvc aldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Oddiy sağlamlıq hərəkətləri.
2: Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahibimizde köz kurgaklaşış ve körüş kuvveti çarçaşını kandak yakşılayımız diye mezmonda sözlep birimiz. Bugün köpçilik tavsiye kıladığan sağlamlık adli hareketi de her günü ettiğen ve keşte ya ki ekranga bir saat karıgan denkeyin közünü küçep yumup, asti üstü kapakını çın çaplap, 2 sekund turup, andın tuyuksuz eciş. Bunu 30 kitim tekrarlaş doğrusu da sözlep birimiz. Экранга узак вакыт тикилип карганда адам көзү кургаклашкандай, этишкандай, кубалашкандай кез кылат. Бунундаки эң тайын ашкучлук себеп шуки, сиз көз чымчыклатыштан ибарат бу тугму кабилиятны унутуп калдыңыз. Нормал ахвалда адам минутага 15 кытымдан 20 кытымгача көз чымчыклатат. Һәр кытым көз чымчыклатканда яш суюклугу көз алмасының сырткы юзуга тәкши сүркелет. Ama ekranga tikilip karıganda közni çimçıklatış kıtım sani minutuğa aran 5'ten 7 kıtımgıcı çüşüp kalgaşka yaş suyuqlıqı tez parğa aylınıp köz almasının sırtkı yüzüdeki nemlik saklaş kaveti nipizlap köz kurgaklışış ve çarçaşını keltürüp çıkırıdı. Küçep köz çimçıklatış bu jarayanını taklit kılalaydı ve küçeydelaydı. Yani közni çın yumganda astı üstü kapakla toluk uçuruşup, kapakının gırvekedeki sılıklaş meyi bezini sıkışka yerden berirdi. Bu bez acırtıp çıkargan may yaş suyuqlığını saklap kalalaydı. Közni tuyuqsız aşkanda yaş bezini reflekslı kalda köp yaş acırtıp çıkırışka hıdıqlaydı. Bunun usulü intayını addi. Ekranga karap çarçığında kez kılsınız, toxtap közünüzünü küçep yumup, kapıqınızın bütünlüğü çaplaşkallıqını kez kılıp, 2 sekund saklap andın küçep için. Bunu 30 kitim tekrarlam. Bugün közünüzün kurgak hem etişkanda kez kılganlıqınızda köz doğrusu temi tişkı aldırman. Aldı bilen közünüzünü küçep 30 kitim çimçıklıdın. Bu hareketini kılıp boğandan keyin köz karçuğunuzun sırtkı yüzünün kaydıdın yuyulğanlıqını, süzülüp nemleşkerlikini es kılısız. Köz doğrusu vaqtlı kutkuzuş bulup, közne çimçıklatış bedenge sablengen sılıqlaş sistemisidir. Hürmetli radyo dinleyiciler, Abdonum rayonumuzdaki 16 şehrinin hava rayının malumat birimiz. Ürümçi'de

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qidimqi programmamizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sayfimizda Bortala oblasti Jing nahiyasidagi sho'rliq yerni Janubiy Amerika Oxpravraki beqish bazasiga aylantirib, o'zgacha suv mahsulotlari orqali yezi kentlarni gullantirishga quvvat qo'shdi degan mazmunda so'zlab beramiz.
1: Yuksilayotgan Xinjiang sahifimizda davlatimizdagi tunji butun zanjirlik yeshil tuvan karbonlik etilin qurilishining Xinjiangda ishlab chiqarishga kirishtirilganligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifimizda Nanhai dengizi sohilidan Pamir egizligigacha Xinjiangga yordam berishga kelgan vazifa bilan cheni qavatgan kadr Huang Yao bilan tanishimiz.
1: Programımız yana Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqusi Silu Shating abonachilar terminalida mas qadamda anglatiladi. Hamda har vaqt ilgiriki programmalarni anglagili bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Yettinchi ayning 16-chi kuni 2026 yillik Yipak yo'li konchilik hamkorlik munbiri va Xinjiang konchilik ko'rgazmasi, ko'mir ko'rgazmasi Xinjiang xalqaro yig'in ko'rgazma markazida boshlandi. Bu navbatlik ko'rgazmada yeshil aqliy iqtidorlik konchilik asosiy tema qilingan bo'lib, davlat ichi va sirtidagi 800 dan ortiq konchilik korxonasi, kasbdagi nufuzli mutaxassislar, O'rta Osiyodagi nurg'un davlatlarning konchilik apparatlarining vakillari naq maydonga yig'ilib, yeshil aqliy iqtidorlik konchilik taraqqiyotining yangi yo'li ustida o'rtaq izlandi. Ko'rgazmada yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarida yangilik yaratish sarayi, raqamlik texnikani yugurish sarayi, zal sirti cho'ng tipdagi jabdoq ko'rgazma rayoni qatorliq 10 necha alohida tema bo'ligi ta'sis qilinib, geologiyalik charlash, rudi qezish, kan tollash, aqliy iqtidorlik jabdoqchilik, kan yangi energiyasi, ekologiyani asliga keltirish Ko'mir, ko'mir ximiya sanoati, bexatarlik bo'yicha jiddiy taqobil turish, kan huquqiga mablag' selish, mablag' yurishtirish qatorliq konchilik kasb zanjirini to'liq qopladi. Aqliy iqtidorlik kan ko'rgazma rayonida shopirsiz kan yuk avtomobili, kan AI ko'zitish sistemisi, quduq osti aqliy iqtidorlik mashina odam, yantug'liq radari, 3 o'lchamlik o'lchash sizish Yurishlik uskunlari markazlik ko'rgazma qilindi. Jungu ko'mirchiligi Kogun guruhi qatorliq davlat ichidagi oldingi qatordagi korxonalar usti ochiq kan va quduq ostida odamsiz kan qezish yurishlik hal qilish loyihasini namoyon qilib, kanning tipini aqliy iqtidorli qilib o'zgartirish natijasini bevosita namoyon qildi. Qonga ishiltiladigan yangi energiya bo'ligi ko'rgazmasida megavatt darajalik kan yuk avtomobiliga tok qachilash va almashtirish uskunasi, yorug'lik saqlash, tok qachilash birgavdalashtirilgan energiya sistemasini markazlik namoyon qilib, g'arbiy shimoldagi qattiq sovuq, yuqori chang to'zonlik kan manzirasini yashil energiya hal qilish loyihasi bilan ta'minladi. Zhongxin eğir sanayiti, Liugong maşini sazlıq qatarlıq kəsblərinin başlamçıları, çoğun, otra, kiçik tipdiki kallanın kan qezish bütün jarayan ehtiyacını qandırdıqan çoğun tipdiki ezish, tasqap ayırış, qezip kirgizish, yetküzish qatarlıq yadırılıq üskünlərini körgəzmigi qatnaşdırdı.
2: Yaz pəslədiki sayahətçiliknin avat məzgilədə Şincan xalqara çoğun bazırı yeni bir qitim sayahətçilə yuqri pəllisini kütüv aldı. Məzlik taamlar koçisidiki kavab, pulu, samsı qatarlıq Şincanın alahidi taamları sayahətçilərini tetib yıqışqı cəlib qaldı. Köpçilik məzlik taamlarını tetiğac millətlər naqşı usul numurlardan huzurlandı. Toy örüp adeti, seyyarı sayahat faaliyeti sayahatçilerge Şincan'ın toy örüp adeti medeniyet sihri küçünü çökme his kıldırdı. Menzeri rayonu yana Cianglay şehircisinin ikinci kavitige sayahatçiler üçün DIY sınaş məxsus rayonu tesis kılgan bulup, nəx meydanda ücre saklap durgan sayahatçilerinin ayığı üzülmedi. Ənənvi bazar ayılınışını sınaş, nukul sayahat kılış dairisinden halkıp, tutqili, tetiqili, qatnaşqili boludigan mədəniyyət qatı ziyafətiga aylandı. Bunundan başqa, Ürümçi aviasiyasi sayahatçilərinin Ürümçigə berib sayahat qilishiga qulaylıq yaratış üçün yaqında Ningbo, Xiamen, Hangzhoudan Şinjanğa bevasita uçadigan yeni aviasiya liniyasını açdı. Jingdi Jinğa tunji qitim aviasiya liniyası tutaşdırıldı. Bunun bilan sayahatçilərinin səfərge çıxış tanlaşı yana mumullaşdı. Çoğun bazarda her kaysi milletlerinin kol hüner boyumları közünü kamaştırdı. Sayahatçılar gilem, yansar piçki katarlık alahidi tavarlarını setivilipli kalmayı yana hünervallarının nek meydanda yasığını körüp, barmak uçı gayri maddi medeniyet maraslarını his kılalaydı.
1: 7. ayının 15. günü 2026 yıllık Manas'ın Koğdaş varislik kılış, Tereqi Kıldırış Münbiri Kızılsu Kırgız Apınım Oblastı'nın Ahtun Nayası da başlandı. Alakadar sahaladın kelgen mutakassis alımla gayri maddi merniyet miraslarının vekillik varisleri ve merniyet sayahat kesbi sahasıdaki vekiller bir yerge cem bulup tarihi iposunu koğdaş, varislik kılış ve yenilik yaratış terakkatını çöğürdep çoğunkur muhakeme yürgüzdü. Kızılsu Kırgız Atonum Oblastlık Partiya Komiteti Daimi Komitetinin azası, Teşvikat Bölümünün başlığı Ezupin mundaq dedi. Manas eposi Junhua Milleti Mariniyat Hazinesi'deki nurluk mervayit. Kızılsu Kırgız Atonum Oblastı baştın ahir yüksek mesuliyet tuyğusu ve burç tuyğusu bilen eposlu koğdaş hizmetini ilgiri sürdü. Jungo İctimai Pella Akademiyası Milletle Edebiyatı Tədqiqat Orununun mutakhasları asasi munberde mundaqtep görsetti. Şincan Manas eposini rəqəmləşdirib qoğdaş və tarqıtış, kengaytış cəhətdə körünərlik nəticələrini qolğu kəltürdü. Manas, xalqara mərniyyət sayahat bayramı qatarlıq danlıq marki türlərgi tayınıb, dövlət içi sırtını qaplıqan köp qatlamlıq tarqıtış toru bərpa qılıb, eposini amının kündülük turmuşuq sındırdı, həm də kən təsir küçüki igə mərniyyət bəlgisigi götürdü.
0: İh, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar Büyük Junhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning gürüşke aylanishiga 2400 saat. Buğday mayısining ünüp dan tutup unga aylanishiga 5760 saat. Şoklu mayısining meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışiga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni

0: ısırap kaldınız. Tamakını muvafık buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sahlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetli radyo anglıgıçılar. Bu sahifimizde Bortala Oblasti Cın Nahiyesi'deki şorluk yerini Cenubi Amerika Akpravı Raki Bekş bazısı aylandırıp, özgücü su mesulatları arkalık yezi kentlerini güllendirişki küçük kuvvet kulaştı digen mezmunda sözler birimiz. Bortala Oblasti Cın Nahiyesi, Dahi Yenzi Bazırı, Gaşun Bulak kentide süzük suda rakla sekreşip, su yüzü yenik dolgulanıp durattı. 7-nji ayının otturlarında kenti bekilgan Janubi Amerika Ak Prav Raki merkezik bazırgı seliniş mezgilini kütüp aldı. Torunun asta-asta yığılışığı ägişip bütün bärini süzük, yoğan Amerika Ak Prav Raki su yüzüge sekrep çıktı.
1: Bu yer ilgiri hiç kim köngül bölmeydigan şorluk ak kalgan yer bulup, tuprağının şorlaşışı iğir bulgaçka, ananvi dehkançılık ziraatlarını terişkimi bulmay, yer baylıqı uzak mezgil bikar turgan idi. Kandak kılganda şorluk yer baylıqını jallandırıp, ekologiyadaki aciz halkılarını tarakiyat əvzellikigi aylandırış, şu jaydaki dehkallarının kırmını aşırış üstüde izdinişedeki bösüş iğizi bulup kaldı.
0: 10 yıl ilgiri kent ahalisi Tanjautian başlamçılık bilen Janubi Amerika Ak Prav Raki bakmıçılıkını sınak kılgan. O kentki rak bekiş vakti en uzun, tecrübesi en mol bakmıçı. Bakmıçılık kılgan desepki mezgilde, o şu cayının şorluk su, tuprak nispetini pişik bilmegellikten, onun üstüge bakmıçılık tecrübesi kemçil bulgallıktın, bakkan rak kumçıkının eyboluş nispeti töven, yoğun işi yakşı bulmay, bir mehal ziyan tartkan. Ama o vazgeçmey, sırtkı çıkıp tecrübe ögünüp, Tekniklani nek meydanda yetekçilik kılışkı teklif kılıp, bakmaçılık endiyesini tenşep, şu cayının şorluk su, tuprakını bakmaçılık teknikisi maslaştırış kıyım buluş meselesini hel kıldı. Hazır Tanjautian şu cayının su, tuprakı maskeledigan, emeli şiltişçallıkı küşlük, umumlaştırış, köpetiş asan bolgan, şorluk yerde rak bekiş teknikisini yakillep çıktı. Onun hazır 250 mo bakmıçılık kölçükü bulup, bu yıl Janubi Amerika Ak Prav Raki umumi mahsulat miktarının 30 tonluğu yetip, 200 milyon kırım kılışı mölçerlendi.
1: Uzundun bu yan yerlik Janubi Amerika Ak Prav Raki setip alğan sodiger şu yücü mundaq dedi. Bu yerinin şorluk suyu da mineral maddalar mol. Bekilgan rakının ösüş devri muvaffaq, göçlük, tatlıq, gayri pırak yok. Temlik, elastikliği mol bulup, bazarının itiraf kılışığı erişti.
0: Egelin işçe bu yıl bu kentinin bazarğı selişinin yukarı pelli mezgilide tutup bazarğı salgan raki bir künde bir tonluğu yetken. Ula şu caydaki soda sarayı, talla bazarı, yezi ilgilik mehsulatları bazarı, yemek içmek dükkanlarını temirligenden sırt, yine Bortala şehri, Alatoş

ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC doğru. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azaltı.

007 maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88 400-993-77-88

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bulaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Yükselivatkan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu sahipimizde devletimizdeki Tunci, bütün zencirlik, yeşil, döven karbonluk etilin kuruluşunun Şincan'da iştep çıkırışı kırıştırıl geldikini donuşturumuz. 7. ayının 16. günü

0: Korla Shanghu Cherchi Sanat Bağçarayında tarım yılga 1 milyon 200 min tonna etilin işlep çıkırış ikinci kararlıq türü hem yeşil tövən karbonluq ülgü körüstüş yürüşlük kuruluşu da bir qetimdilla materyal selip sınaq qilish muvaffaqiyatlik boldi.
1: Bu dövlət işçidiki neft ximiya sahasidiki tunji bütün zanjirlik yeşil tövən karbonluq etilin taraqqiyat ideyasidiki ülgü körüstüş kuruluş. Şundaqla dövlətimizning neft ximiya kasbi plan orunlaştırmasidiki muhimdir. Her yili 1 milyon 370 min tonni karbonni az koyup berip 5 milyon 480 min mu ormanni yeniden köpeytkenge baraver.
0: Türdeki en çoğun rıqabet teknikede bösüş hasıl kılış. Kuruluş yeşil aylanma ekologiya berpa kılıp yeşil tokni bivasta tutaştırışını işge aşırıp her yili 1 milyard kilowatt saat tarım neftlikinin yorukluk energiyası Pakiz elektrik energiyasını kabul kıldı. Dünya boyunca ikinci yürüyüş, devletimizin öz aldığı teknik kullanılan tunci yürüyüş, etelin elektromekanikli kozgutuş kurulmasını kurup çıkıp, yıkılığı may arkalık hareketlendirişten optomatik kozgutuşu yüzlendirdi. Pütkül türünün ilgilenen yer kölümü 60 ölçemlik futbol meydanına tan bolusu mu, karbon koyup bir işini zor derecede tövelletken. Tür mesulunun tonuşturuşça bu kuruluşun öz aldığı tekniki kullanış nispeti 99% yetken. 11 yürüyüş asaslık işlep çıkırış kurulmasının 10 yürüyüşüge devletimizin öz aldığı işletilgen teknikisi kullanılgan bulup, bunun içi de 9 yürüyüşüge Cungu neftinin öz aldığı işletilgen teknikisi kullanılgan. 5 türlük teknika tuncuk etim sanayeti kengaytip kullanılgan. İşlep çıkırışkı kiriştirilgendinkin Cungu nefti Maytak neft kimya şirketi devletimizin otra Gərbi qismidəki birdən bir 3 milyon tonlu dərəcəlik etilin kəspi bazısına aylınıb, Cənubi Şincanıki yuqarı dərəcəlik poliolefin birikmə kauçuk qatarlıq yeni materyal kəspidəki boşluqnu toldurdu.
2: İx anı vətən, siz Merdanı çıllab, tank kuyaşini, seher cimcitikini oyuqatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: avtomobil astığı ömülüp kirip tekşürdü. Kaş közlerini muz tutup, soğuk şamal çapınıdan ötüp kesimi sebdaşları bilen tekşürüş ölçümüge baştın ahır katık emel kılıp, herkandak yoşurun hevhaterinin aldığını aldı.
1: Devlet dervası da tekşürüşte azırak mı bir hastalık kılışkı bulmaydı. Muhit her kançı cephalık bulsun mu ölçemini tövelletişki bulmaydı. Bu, Huang Yao daim iğizden çürmeydiğen söz. 2 yılda o, 100 bin adam kıtımdan artık yolucunu tekşürüşke katlaştı. Türlük hep hatar, yoşurun hepidin netçi onu bir taraf kılıp, emeli herkete arkalık devlet dervasını koğduğucularının mesuliyetini ada kılışını ispatladı.
0: Şincan'a yardım biriş mezgeli de Huang Yao, deniz boyudaki aviyasiya portlarının ölçemleşken vazife öteş tecrübesini ilgizliki elip çıkıplı kalmay, yani teşebbüskarlık bilen udullaştırıp, iki ponkitinin çonkuru almıştırışı ve maddi eşya arkalık yardım birişi türtkü boldu. 2026 yılı 3. ayda Beyyun Çegra Tekşürüş Ponkiti iyanı kılgan 10 tüp Jinhua köçti, 11 bolak, köktat uruki 10 min çakırımdan alkıp igizlikke yetip geldi. Köçet tikken günü Huang Yao maysi yetiştiriş karavatı yenide zonziyip oturup, peşkadem sakçı Sun Tao bilen birlikte Jinhua maysini alaydı yasalgan yetiştiriş topsuğa avaylap dikti. Sebdeşi Sun Tao mundak dedi. Aynı yili Guangdong'dan elip kelingen lobo uruqi egizlikteki tunji canlıq küç idi. Hazır Jinhua echildi. Bu dal iki jayının dostluqının yeni yıldızı. Huang Yao Sun Tao tapılığan temperatura, nemlikni başqurış, kontrol qilishdagi muhim nuqtalarni yadlagach javob qaytarib mundaq dedi. Pesh qadamda egizlikte yıldız tartqan. Biz bu evlat kişiyle bu takdir ve ruhunu izcil devamlaştırışımız gerek. O, gepini tüketmezdirle yenişip, köçe tüpü etrafıdaki yetiştiriş topsini yenik çıngdı.
1: 2 yıllık karı şıvırganının özgertkini onun terisinin rengi ve beden kurulması bulupla kalmay, muhimi Huang Yao'nun bu kesipki bolgan düşüncesi. Şincan'a kiliştin ilgiri uzak müddet, avat, Ау Асия портыда турган Хуаң Яу эгир вазипа алдыда бәзидә кайфиятыда давалгыш пайда булатты. Памир игезлигидеки шивырган ва каһрдан сугукта у бу кәсп бурчының азалдан чиградан кириш чыгышны тәкшүриш биллалла чекилнип калмастан чигра районның бихатерлиги, милләтләр иттифаклыгы, дәүләт дәрвасыны кугдаштан ибарат 3 сүзнең салмыгы белән мөнәсәбәтлек икәнлигине тәдриҗи төшенде. O, biz hemimiz adi ademler. Kim öydeki yaşanğanlar balılardan ensirmeydi. Lekin devlet dervası aldıda turğunumuzda, keynimizde turğunumuz vatan. Bu yükne çokum puhtı zimimizge ilişimiz gerek dedi.
0: En egiz devlet dervasını saklap, devir muhim vazifesini zimmige elip, nemanlık bayraktar buluş, Yeni devirdeki konjurat çegara tekşürüş rohidin ibaret bu 12 söz onun kan tomarına sınıp getken. Huang Yao'nun 2 yıllık vazife muddeti toşup pat arda karlık dalıdan ayrılıp Cenubi Guangdong'a kaytıdı. Huang Yao'nun yük taklarına egizlikteki boran çapkun, tehimi muhimi eğir manevi baylık kaçılanıgan. Nanhai denizi sahilidin Pamir egizliki geçe 5000 kilometrlik musafa en dastlabki burç vazifeden hayatlıkı pütülgen manevi tavlanışka aylandı. Huang Yao'nun kalbide Şincan mengü onun ikinci yurtti. Karlık devlet dervasıdaki sebdişi mengülük sebdişi. Tağ denizladın halkıp ötken bu çın turuş, yeni devirdeki Şincan'a yardım veriş ruhunun canlık körünüşü. Şunakla sansızlığın Şincan'a yardım veriş hizmetçilerinin ün tünsiz töp koşkallıkının hakiki ıhçam körünüşü bulup kişini tesirlendirdi.
2: İh,

0: Dilo və Kanun.
1: Yeşi eşip ketken emgekçiler yarılansa işte yarılış hesaplanamdı. Yakında Şihoş şehirlik Xalq sot mahkemesi bir dilon ilan kılıp bu xil ahvalga iniq cevap verdi. Biz birlikte dikkat kılaylı. Son ikiz Şihoş şehirinin malum kentideki dikkan 2023 yılı 5. ayda 58 yaşlık u Şihoş şehirdeki malum mulazimet şirketi bilen emgek toxtami imzalagan. Oylamağın yerdin hizmet mezgeli de son ikiz yaralangan. 2025 yılı 6. ayda Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalı Tarmıqı son ikisini işti yaralanıp 8. derecelik meyip olup kalgan dep bekitken. Lekin şirket onun oranında işti yaralanış suğurtısını tapşırmak açığa o işti yaralanış suğurtısı fondudun yardım pulu erişelmeyi kalgan. 2025 yıl 11. ayda son ikiz kesim aparatına emgek kesimi kılışını iltimas kılıp şirket bilen bolgan emgek toxtamını bekar kılışını hem de şirketin bir kıtımlık meyplik yardım pulu katarlık ziyallarını tölep berişini talep kıldı.
2: Bir aydın keyin kesim aparatı fakat son ikisinin bir kısım talepini hem de onun şirket bilen emgek münasibeti barlıqını kollap, kanunda belgelengen pensiya yeşidin eşip ketkeligini sebep kılıp, onun meyiplik yardım puli katarlıq cihetlerdeki talepini rad kıldı. Bu yıl ikinci ayda son ikiz Şihoş şehirlik Xalq sot mahkemesine dava kıldı. Dava kılınganlıqdan xəbər tapqandan keyin məlum mülazimət şirkəti son X-nin yaşanğında kütünüş sığorta təminatı olğanlığına aid dəlil isbatını tapşırıb son X yaşanğında kütünüş sığorta pulu aladı. Onun üstəgə iki tərəf əmgək mülazimət münasibətidə. O meyplani işqi orunlaşdırış bir qetimlik yardım pulu qatarlıq təminatlardan bəhrəmən bolmaslığı kerak deb oturğa qoydu.
1: Şihoş hərlik Xalq sot mahkemesindeki bu dilonu sot kılgan baş sotçi Yan Chanlong mundaq dedi. Son ikiz gerçi asasi yaşanığında kütünü sığurtı təminatıdan bəhrəmən bolğan bolsunmu, lekin pensiya pulu bir qədər tövən. Başqa kirimini qoşqandan keyin eyiği arın 1000 yuan bolup, yalala əmgək arqılıq haqqı erişiş, qayta işqi orulışdak obyektiv ehtiyacı bar. Yan Chanlong'un karışça malum mulazimet şirketi kanunda belgelengen pensiya yeşidin eşip ketti. Emgek münasibeti yok degenin sebep kılıp, işti yarılınış soğurtısı cevapkarlıkını ada kılışını red kılgan. Bu, işti yarılınış soğurtısı nizamıdaki işti yarılangan işçi hizmetçilerinin tibbi kutkuzuş davalaş ve ixtisari tölemge erişçigi kapalet kılıştının ibaret kanun çıkırış asasi məxsdigi kılap. Bu sot mahkemesi malum mulazimet şirketinin son ikisine bir kıtımlık meyplik yardım pulu, bir kıtımlık işti yarılınış davalınış yardım pulu, bir kıtımlık meyplani işki orlaştırış yardım pulu katarlıkla bulup 310 neçi min yuan beriş doğrusu da hüküm çıkardı. Nöbette son ikis toluk somuluk tölen pulunu tapşırıp aldı.
2: Yeşi eşip ketken emgekçiler, kişiler topunun hukuk menfaatini kapalatlandırış meselesi cemiyetinin diqqətini tartdı. Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalat Ministerliği qatarlıq 5 tarmaq birleşip elan kılgan yeşi eşip ketken emgekçilerin asasi hukuk menfaatini kapalatlandırış vaqtlıq belgilemesi 7. ayının 1. günü yolga koyuldu. Belgeleme de mundaq aydınlaştırıldı. Adam işletkücü oranlarının emgekçilerinin pensiyaya çıkanlığı, asası yaşanğandı kütünüş suğurta təminatıdan bəhrəmən bolğanlığı səbəbidən işte yarını suğurtısı cevapkarlığını keçirim kılışıga yol koyulmaydı. Şincan Adukatla Cemiyeti, Emgek ve İctimai Kapalet Kəsbi Komitetinin əzası Canman mundaq qarıdı. Belgelemede yeşi eşip ketken emgekçiler işte yarını soğurtısı dairesine kırgızılıp, yeşi eşip ketken emgekçilerin işte yarınış kapalıtı kıyım buluş meselesini hal kılış maksat kılıngan bulup, hem yeşi eşip ketken emgekçilerin hukuk menfaatine kapalıtlı kılgılı, hem karhanını xavip hatlarını üstüge aladığan kılgılı buludu. Hazır dal belgeleme emel ilişip yolu koyuluşunun dəslapkin mezgili. Bu hüküm adam işletkücü oranlarının asası gevdelik mesuliyetini əməl iləşdirib, xəvib-xətər kapalıtı inini küçəydişigə yetəkçilik qılışqı paydalıq.
1: Programının torda hem Türkiye buluş mahsus rayonu içildi. Eğer sizden bu mesleğe soradığın kanun mesleleriniz bulsa, Sılı Şötin aboneciler terminalini çürüp, programada hem Türkiye bulup söz kaldırırsınız buludu. Programının tekimi köp esil mezmulları Sılı Şötin aboneciler terminalıdır.
2: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
0: Şın şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetlep bedeni küçeytudu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetlep bedeni küçeytudu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçü.

0: larının ışıltışığı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüden körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçültüş kapsolu. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomedium oti, sılık yıpırmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçültüdü. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüden körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Kanfuyen şirketinin 23 yıllık huzur mesulatı fulfınzı hem yemeklik hem doğru kılındığı materyallardan işlenge. Bu şirket malın, mugua, sul eylisi, olkat, şakakul katarlık doğruluk üzümlüklerden tallap ilmi tanser, yücehir divarını buzup taşlap saplaştırış tekniksini bütün ceryallık kullanıp doğruluk üzümlüklerden yücehir divarını buzup taşlap arılaş madıllarını çıkartıp alt uzukluğunu koyuldurup tabiyetini mötedil kıldı. 20 net yıldın bu yan doğruluk üzümlük arkalık beden kuvvetleşine asas kılıp tabi doğruluk üzümlüklerden uzukluk terkibini saklap kaldı. Kanfuyen şirketinin Weichangkang, Zepe, Huachingfei katarlık mesulatı, Beijing uzukluk tetkikat oranının birikimi miyüküftü, Zijinlongji, NG katarlık yürüyüşlük mesulatı var. Kanfuyen şirketinin mesulatı sizin aldın talışınız var. Katkı şarak. Kanfuyen şirketinin Maksus sağlamlık yetekçisi Fatime Malim, Nek Meydan'da meslek giriş faaliyeti başlandı. Fatime Malim, 7. ayının 22. günü Peyzivat Naya Suçilik İdarısı'nın şimali, yani 4. başlangıç mektedinin yenideki 5. numara. Kanfuyen meslaklarını maksus yetiştirdiğinde. 7. ayının 23. günü Kaşgar şehri, bu ay doktorhanesi Udali, Gelem Koçısı'nın kiriş yeğizinin 10 tarafındaki Kanfuyen meslaklarını maksus yetiştirdiğinde xeridarlığa 21 100 duran meslek verildi. Yine alayrı itibar bahada 8 soğuk giriş faaliyeti öpüzüldü. Çünkü dükkan kegen xeridarlığa mukapatlık faaliyet patlaşıp kütülmegen kuşallık giriş elaydı. Kanfuyen şirketin mesele soruş kızık liniye telefon numarı
2: 400-666-1185 400-666-1185
1: Kanfuyen şirketi sizin ve ailenizdekilerin sağlamlığını kovdaydı. Kanfuyen şirketinin 23 yıllık huzur mesulatı fulfınzı hem yemeklik hem doğru kılındığı materyallardan işlenge. Bu şirket malın, mugua, sul eylisi, olkat, şakakul katarlık doğruluk üzümlüklerden tallap ilmi tanser, yücehir divarını buzup taşlap saplaştırış tekniksini bütün ceryallık kullanıp doğruluk üzümlüklerden yücehir divarını buzup taşlap arılaş madıllarını çıkartıp alt uzukluğunu koyuldurup tabiyetini mötedil kıldı. 20 net yıldın bu yan doğruluk üzümlük arkalık beden kuvvetleşine asas kılıp tabi doğruluk üzümlüklerden uzukluk terkibini saklap kaldı. Kanfuyen şirketinin Weichangkang, Zepe, Huachingfei katarlık mesulatı, Beijing uzukluk tetkikat oranının birikimi miyüküftü, Zijinlongji, NG katarlık yürüyüşlük mesulatı var. Kanfuyen şirketinin mesulatları sizin aldın talışınızdı. Katkı şarak. Kanfuyen şirketinin maksus sağlamlık yetekçisi Fatime Malim, Nek Meydan'da meslek giriş faaliyeti başlandı. Fatime Malim, 7. ayının 22. günü Peyzivat Naya Suçilik İdarısı'nın şimali, yani 4. başlangıç mektedinin yenideki 5. numara. Kanfuyen mesulatlarını maksus yetiştirdiğinde. 7. ayının 23. günü Kaşgar şehri, bu ay doktorhanesi Udali, Gelem Koçısı'nın kiriş yeğizinin 10 tarafındaki Kanfuyen mesulatlarını maksus yetiştirdiğinde xeridarlığa 21 100 duran meslek verildi. Yine alayrı itibar bahada 8 soğuk giriş faaliyeti öpüzüldü. Çünkü dükkan kegen xeridarlığa mukapatlık faaliyet patlaşıp kütülmegen kuşallık giriş elaydı. Kanfuyen şirketinin mesele soruş kızık liniye telefon numarı
2: 400-666-1185 400-666-1185
1: Kanfuyen şirketinin 23 yıllık huzur mesulatı fulfınzı hem yemeklik hem doğru kılındığı materyallardan işlenge. Bu şirket malın, mugua, sul eylisi, olkat, şakakul katarlık doğruluk üzümlüklerden tallap ilmi tanser, yücehir divarını buzup taşlap saplaştırış tekniksini bütün ceryallık kullanıp doğruluk üzümlüklerden yücehir divarını buzup taşlap arılaş madıllarını çıkartıp alt uzukluğunu koyuldurup tabiyetini mötedil kıldı. 20 net yıldın bu yan doğruluk üzümlük arkalık beden kuvvetleşine asas kılıp tabi doğruluk üzümlüklerden uzukluk terkibini saklap kaldı. Kanfuyen şirketinin Weichangkang, Zepe, Huachingfei katarlık mesulatı, Beijing uzukluk tetkikat oranının birikimi miyüküftü, Zijinlongji, NG katarlık yürüyüşlük mesulatı var. Kanfuyen şirketinin mesulatları sizin aldın talışınızdı. Katkı şarak. Kanfuyen şirketinin maksus sağlamlık yetekçisi Fatime Malim, Nek Meydan'da meslek giriş faaliyeti başlandı. Fatime Malim, 7. ayının 22. günü Peyzivat Naya Suçilik İdarısı'nın şimali, yani 4. başlangıç mektedinin yenideki 5. numara. Kanfuyen mesulatlarını maksus yetiştirdiğinde. 7. ayının 23. günü Kaşgar şehri, bu ay doktorhanesi Udali, Gelem Koçısı'nın kiriş yeğizinin 10 tarafındaki Kanfuyen mesulatlarını maksus yetiştirdiğinde xeridarlığa 21 100 duran meslek verildi. Yine alayrı itibar bahada 8 soğuk giriş faaliyeti öpüzüldü. Çünkü dükkan kegen xeridarlığa mukapatlık faaliyet patlaşıp kütülmegen kuşallık giriş elaydı. Kanfuyen şirketinin mesele soruş kızık liniye telefon numarı
2: 400-666-1185 400-666-1185
1: Kanfuyen şirketi sizin ve ailenizdekilerin sağlamlığını kovdaydı.

قانونچل شهر برپا قلب تنچ عمل قرلشنی قنات یای درائلی. تنچ شنجان سایبسی سزگی همراه. Hürmetlik radyo anlıqçılar bu sayıbımızda boğçıga 168 man yuan nakpulunu yoşurdi. Aerodrom bekatarlik tekşürüşü eğizide aldamçılıkı çetişlik boğçı esvalgan yolu çi tosp qilindi degen mazmunu anlayısla. Yakında Korla Liçin aerodromunun bekatarlik tekşürüşü eğizide aeroplanğı çıkışkı tayarlık kılıvatkan başkı caydan kelgen bir ərinin boğçısıdın zor mıqtarda nakpul tekşürüp çıkıldı. Bayanğulun Mongolu Abdunum Oblaslıq Qonan İdarisi, Ayırdırım Şöbü İdarisi dərhal arılaşdı.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mumbet Pırak programısına alışanlarına karşı alınız. Ben Perhat Ömer.

Radyo anıqçılar. Yakında Şinjan Boz Yer Özleştiriş Peller Akademiyası başlamçılık bilen mutakasiler ümükünün təşkililer. Qaba Nayısının terekti yesi çıparçılık kentindeki çıparçılık otlıqı ve zamanlaş otlıqı berip, tabi ot çöpü orılgan yerinin mundatlıkının teknişini tozuş tizgilleş teknikisinin nak meydan ünümünü təkşürüş hizmetini kanat yaydırdı. Şinjan Yezgilik Daşı, Şinjan Çarbıçılık Peller Akademiyası, Şinjan Otlak Baş Punkti hem Altay Vilayeti ve Nahiye Derecelik Ormancılık Otlak Tarmaklarından gelgen mutakassislər nak meydanda tekşürüş, yepinci üsümlüklerden evrişki iliş, sağlık malumatlarını tekşürüş katarlıq çekiller arkalıq otlak nesli keltürüş türünün önümünü umumüzlük bahaladı. Bir bütün yakşılaş önümü közlügen

Bu tür 2022 yılı başlanıp 2023 yılından başlayıp yola koyulan bulup 4 yıllık amelileştirip ülke körüstüş devreliğine biz öğrettik. Şincan Yezgilik Daşısı'nın profesörü Can Şenhua oturup koyan közdüş ölçe sağlık malumatı şunu çöntürdük ki, yakışlanğandın kiyinki otlakının her mu yerdeki kurup ot çöp mesluatı 211 kilogramdın 247 kilogramı köpeygen. Otlaklardaki ana sıfatlik ot çöplerinin ilgilenen nisbeti zor böz şahsıl kılınıp, əsildeki 10%'ın 40% etrafı özgen. Şunun bilen bile, tüpraqın organik madde miktarı 15% eşip, tüpraqın hacim eğirliği 30% tüvallab, otlaklarının özüş asası önümlük yakışlanğan. Nak meydanda əsli keltürüş nak meydanını təkşürgen deyinkin, İçki Moğol Daşısı'nın profesori Çici Mundaq bildirdi. Bu kadın kıyameliyleştirilgen yürüyüşlük tekniklerinin maslış çalık küşlük önünü pıhtı bulup, yahu ot çöplerini azaytış, ala ot çöplerini köpeytiş, tüpraqın yakışlaş bu çeşli keltürüş nişanını önümlük işe aşırılıbdı. Bu, Şimali Şincan, Garbi Şimaldaki okşaş türüdeki deniz yüzün ikiz otlaklarda şarait karıp iş görüp umumlaştırışka maskele dikken. Әсілі кәлтіріш техникісінің әмәл еліш бұл қойлеші, қабан айыстығы отлақ пәрвеші әчарабычылықтың тәрәқи қылдырышқыны мағиетлік тайды еліп кәлді. Қабан айылық орманчылық әтлақ идарысынан мұавын идар башлықы веган мұндақ тұныштырды. Бүтін айыда азыр 9 миллион 500 мұңы отлақ бар, пайдынышқы бұлыдыған отлақ күлімен 8 миллион 660 мұңы етуді, 580 мұң чарвыны беқш ихтиячынан қандырды. Түрі елік қойылышының алды кейіндік bilen siliş durgan da şu cayın otlak işlep çıkış kıdarı ekologiye muhit özgürleştiğinin bir vazı körgülü buludu. Bugün günde nek meydanda delilengen bu bir yürüyüş otlakını əsli keltiriş layiyesi Altay vilayetinde sınav kılınıp əməliyleştirilip önümü körüldü. Keyinki kademde pen tetkikat kollektifi öz cayının muhitini maskeledigan yakışlaş usulunu devamlı mükemmeleştirip əsli keltirişteki pişkan tecrübelerini tekimi köp çekingen otlaklarda kademe kadem umumlaştırıp tekim köp çarabıcılık rayolarını hem otlakın yeşilliğini saklap kiliş hem əlospetlik otçuklarına tayinip kirimli mokum aşırış imkaniyetine ilgi kalıdı.

Yakında Baynayis'in 10 baş yedisi Avut kentideki şehirde kuruyduğun örük östürüş bahçesinde tutaş ketken örük derekleri büyük baraksan ve yap yeşil bulup şakların meyvelerini kötürelmeyi kalgan idi. Bagwan Zhenxingdong bu yıl östürgen 280 modun artık yerdeki şehirde kuruyduğun örükten mol olsun elip kuşalık çömdi. Umundak dedi. Bugün kündüz seyitip alınan karhanlar muddetin burun eşik aldığımızda kilip seyitip alıdı. Süpet bu içi derecege ayırıp seyitip alıdı. Pekat olsa oluğa tayın sakıp ayı kılmaydı. Yeni süpetini öztürüşkü toğır gildi. Yakşı meyveler tekme mezlik buludu. Biz perviş kılış, asraj ve ayırış tallaşını tekme inç kişiliduk. Hazır onun biri her günü 60 neçe işçinin meyve üzüş ayrışkı işletti vardı. Ela süpetlik yığın meyvelerinin vakti de yığı verilinip tez süratli bazarga girişige hakiki kapaletlik kılındı. Baynayı zeytarım uymalıkının şimali girbeki caylaşkan yorukluk, ısıklık yeterlik, keçi bilen kündüzün temperatura perkı çoğun bulup, özgeçi klimat çekilip kuruyduğun örüknün üz işini tabi evzellikle temelligen. Bu yerden çıkılan şehirde kuruyduğun örüknün etkilerin şirniz köp, tatlılık, yumuşak, yepişkak bulup, hem höl piti yeşki buludu, hem tabi şamalda kurutup, kuruk meyve kılgıl buludu. Öl hem kuruk piti işiltişki maskeledu. Bu öl hem kurutulgan örüktün tam paydalanış tekspet evzellik ki, baynayısının şehirde kuruyduğun örüknün setleş yolunu mokunlaştırış, yokur pelle mezgili bilen takaş durmayı kıymetine aşırıştın asasağa aylanmakta. Aksu şehrinden gelgen setibiliş sodigri Liu Ronghua bu yıl baynayısı 6 setibiliş noktası tersi kıldı. Nöbette dehkallarının kuludun 180 tonla yığın örük setib aldı. Umumi miktarını 350 tonla yetküzüşünü pelaladı. Ayırıp orap kaçlangan deyinkin bu örükleri soğuk zencirlik eşya obrud arıklık Beijing, Shanghai, Hangzhou katarlık caylarına yetküzüldü. Umundak dedi. Bağvallar bilen birleşip, uzak müddetlik mokum hemkarlık münasibeti orantıp, süpetinin puhtu igilgendiler andın yolun uzak için mangalı buludu.

Rakabet gücünü aşırış seyitiş yollarını ravallaştırış için yakınki yıllardan bu yan baynağıyızı işlep çıkarken cayda ayırış, soğuk zincirlik sağlaş doğuşuş, soğudu bazarı kadarlık yürüyüşleşken əsləhə kuruluştan seçilip küçəkti, həm gülə, şekerlengen ürkı qatarlıqların en çik pişiklaşın tərəqi qaldırışı pahalı yetekləb, torda və tor sırtıdı köpkül yol arqlı seyitişi türkü boğaldı. Өрік үзбілінған некен бірінші вақытты соғық сақылаш іскілатығы кіргізіліп, ең пет сақылып андын соғық зәнерлік әше оброты арқылық бүтін мәмлекетке бейбасты еткізіліп, шақтың тамақ үстілгечі болған тез депсылаш тұрушы шыға ашыр олды. Шондақла, ең мейвілеріні екір пәлігі тақаш тұрмай базарға селеш қошылмық қымытына ашырышқа бошылық қалдыр олды. Baynahilik ormancılık tarmaklarının statistikası asaslanganda bu yıl baynahisinin örük dərəxi östürüş umumi külümü 73.700 moğı yetken. Bunun için de əla sübətlik şeyhidi koruyduğun örük östürüş külümü 50.200 moğışken. Bazarının sınıq aldı da şu cahiyiz sübətini östürüp önümünü aşırış, zəncərini uzartış, zəncərini toluqlaşqa sizil küçəş arqılıq bu

Yakında Lobnan İslam Nabayesi Acadön kentindeki bir kotanın yanında muavin yezi başkı Mettursun Metrozi bakmacılık ailelerine göç kalısını ilmi bordaş bilimlerini sözlerine tattı. Bu meydan zağrınan şekildeki etiz deriz kanısı ammibab düşünüşlik emirlik kıymeti yukur bulup dekın çarpıçlarının çoğukur yaktırışı erişti. Yakın kıyılardan bu yan Navayiz'nin çarğı bakmacılık kesbi sicil terakiye kılıp bakmacılık külümü mokum kenaydı. Nöbette Navayiz'de bir kıvatkan kala koyunan sahanı ayrım ayrım halda 9,000-40,000'a yetti. Bakmacılık kesbideki sanığı ehmiyet verip süpetki selkaraş terakiyatdaki kıyın meselini hal kılıp kesb külümü bilen bakmacılık önümünü tempolaştırış için Mettursun ögengen kesbi artıkçılıkını cari kıldırıp çarup bakmacılık sahasını çoğunkur yıldız tartıp, göç kalısı bordaj, ilmi yemkacak tanışaş, ela nesillik kala koy yetiştiriş katarlı açkuşluk tekniklerini kıtır kınıp terkit kılıp, dekhan çarpışlarının ilmi ölçemleşken bakmacılıkla kanat yayduruşuğa kol mu kol itekçilik kılıp, ammının pel teknikiyi tayinip süpetini östürüp, önümlü aşırış, kırımlı mokum aşırışıga küş koştu. Kent ahalız Arzugül Mehmetcan mundak dedi. İlimi yakışı muavin yez başlıkı Mettursun köngül koyup yitekli geçke biz nurgun teknik uygunu aldık. Bakmışlıkı tayınıp kırımımız yıldın yılgı açtı.

Yezi kentlerini güllendirişin umumizlik algı siljetişte kesb asas, mulazmet vasite. Lob yesili köp, yıl yıldız tartıkan mert tursun özgeç kesplerinin amının kırımını aşırıp bir işteki yadırılık trek işkerlikini çoğunur biledi. O parti yazalarının esli meksidi buruşlu başın ahırı çın saklap, kesplerinin terakki kıldırışının yeni yolu üstünde teşerip buzkarlık bilen izlenip, şaraitki kara piş görüp, özgeçi teyrikçilik, bakmacılık kesbini yitildirip, türlük amallar bilen ken ahalarının kırımını aşırıp, beş yollarını kenaytip, emli işleş, mesuliyetini zimege eliş arkalık yez kentlerini güllendirişken güç boştu. Mert Tursun mundak dedi. Asosiy qatlamdagi partiyalik kadr buluş sübtün bilen, atakide aldığı menip, planını aldığı oranını koyup, teşebbüskarlık bilen aldığı ütüp mulazmet kılıp, ammini kesbini ravajlandırıp, yakış durmuş keçürüşke itekleymen.

چاروبیشلیق باقمیشلیق کسبنان ترقیاتان کشکوز کنن باشقا مدترسن یعنی özgece باقمیشلیق کسبنان عملیلیشیب کرمنا آشورشقا پاال ترکی بولدی. Bu yıl Gapa Arış kentinin kent ahalısı Abdümit Yasin Gilas'tın molozu ilip körnerlik iqtisadi paydaga erişti. Bunundan ilgili Abdümit Yasin Gilas östürüşünü sınav bekışına halmaydıgan qarap turguchi edi. Aynı çağındaki endişeler üstüne toxtalganda Abdümit əsləp mundaq dedi. İlgili Gilas östür bakmağan iduq, texniki bilmeyduq. Onun üstüge gilasını saklaş tez, asallı süpüte özgürüp kalattı. Biz öztürüp satılmazlıktan ensirep asallıktısına bir kısmı cüret kılalmağın iyiduk. İlgiri ablumetki okşaş endiş kılavatkan kent ahalları az emes idi. Amının tirikçilik cihetteki endişsini tügütüp, kent ahalarının özgeçi bağıvencilikini terakki kıldırışkı türkü buluş için Mettursun kentlerge bir ailelerge girip siyasetlerini teşvik kılıp, kent ahalarını sırkı çıkıp özgeçi tirikçilik kespini ilk skor siyah kılış övgünçki teşkil edi. Şunu bilen bile, yezgilik teknikin mutakaslarını itiz başlarına çoğunkur çöküp, gilas östürüş perviş kılış kisellik ve aşarat zihnin aldığını eliş dizgilleş katarlık kesbi tekniklerini yüz duran öğütüşke teklif kıldı. Sevirçallık bilen itekleş arkalık, teknik kökken ahalisi gilas östürüş katarlık özgeçi bağvencilik

Bu kıdınkı müsabıkı Cunhua Milleti Ortak Gevdisi yeni müstakkemleştiğinin asası liniye kılıp, dikkatini yezi kentlerini güllendirişteki mol neticelerini merkezleştirip, asası katlamdaki küçük hikayeler arkalık devir zor özgürüşünü canlılık eks ettirdi. Müsabıkıda Honseyşe'ye adli samimi sözler bilen özünün en-enevi dihkan ailesinin akıl yeniçi dihkanga aylanğalık öz bitliş müsabısını canlılık bayan kılıp, yeni devirdeki dihkan çarpışlarının dadıl bözüş asılık kılıp, dadıl ögünüp, emli işlep algı ilgirleydiğen yakşı ruhi kıyapetini canlılık namayan kıldı. Müsabık günü Çingşur Bazırı Hadas'ın Bulak kentindeki kadırlar ama özlükedin ekran aldığı oturup, müsabıkının bir bas körüstülüşüne birlikte körüp, Honseyşe'nin köreş geçirmişlerini anladı. Honseyşe'nin eri Liyancun ondak dedi. Kendi ahalları bilen bile bir bas körüstülüşüne körüp, en tayin pekırlandım, en tayin ayacallandım. Hodunumun adetki dihkan buluş süpüte bilen, Şincan boyunca ötküzülgen müsabık sahnesine çıkıp, özünün köreş hikayesini bayan kılışını oylak mı bakmak diken ben. Biz onun pekırlandık. Şundaklı onun için kuşal bolduk. Honseyşe Çigişor Bazırı Hadis'in Bulak kentine adli kent ahalisi. 2019 yılı Honseyşe ösümlük asırış adımsız uçkusunun yezgilik işlep çıkırışını kolunuştaki evzellikini körgendiğin ki zamanevi yezgilik teknikisi arkalık ilgirki adam küçüge tayinip doğru çeçip vakit küç israf kılıçtaki kıyın ehvaldan kutuluşka bel bakladı. Şunun bilen o kıyıncılıkını yenip teşebbüskarlık bilen adamsız uçku kontrol kılıçını ögünüşki tezimlattı. 2020 yılı adamsız uçku meşgulat guahnamısına olmuşluk elip, resmi türde akıl yeniçli dihkanga aylangan linkin, o ösümlük asıraş malazımeti birinci sepede çoğunkur izlenip, zamanevi yezgilik teknikisi arkalık yezgilik işlep çıkırışıqı küş koşup, emeli işleş arkalık kırımını aşırış yollarını kengaydı. Etraptaki hakiki, canlı hikayeler bir bas körüstüşünü körgen kent ahalarını çoğunkur təsirlendirdi. Hesselep ilhamlandırdı. Şehu şehri Çigişor Bazırı Hadis'in Bulak kentinin kent ahalisi Li Yümey mundaq dedi. Honseyşe kentimizdeki kabul ayalı. O özü tirişçallık bilen adamsız uçkuda doğru çeçiş teknikisini ilgilep beş yolu mağdı. Yani amma kulaylık yaratıp bədi. O bizden ülgümüz. Samimi canlı küreş ham materyali özüge işindiğen kötürengü sahne haltıge tayınıp, Honseyşe dereceme derece müsabıkıge katlanışıp, arka arkadın yakşı neticelerini yarattı. Bu yıl 6. ayda Şehu Şerdin 2. nöbetlik Dihan Çarpışlar İK'yı sözleşik müsabıkısı da 30 yaşlıklar iradikler grupsu bu içe 1. derecelik mukabatkı erişti. Arkadın Tarbagatay vilayetinin okşaş türdeki müsabıkısı da 1. derecelik mukabatkı erişip, istil yenip kiyinki baskış kirdi. Ahırda Şincan 2. nöbetlik Dihan Çarpışlar İK'yı sözleşik müsabıkısının El Kılğuç müsabıkısı da 30 yaşlıklar iradikler grupsu bu içe 1. boldu.

Yakında 7. Nöbetlik Memleketlik Yezigilik Kesbi Maharet Musabıkası Yezigilik Mesulatları Vazifeleri Maharet Musabıkası'nın hal kılgıç musabıkası Guangdong ülkesinin Guangzhou şehrindeki Huanan Yezigilik Daşüsü'de ötküzüldü. Bu kadınca musabıkaya bu yıl tonca kıtın Memleketlik Yezigilik Kesbi Maharet Çoğun Musabıkı Türk kürgüzülgen bulup 31 ülke altın rayın Bivas Karışlık şehrinden gelgen 91 Munaver Mahir Musabıkı'yı katnışıp 1. 2. 3. derecelik mukafat ve kolektif mukafat türü bu içi birlikte rekabetleşti. El kılgıç müsabıkını yezi iyilik yez ministerliği bazar ve uçurlaştırış mehkimesi, Adem Küçü Baylıkını iç merkezi Guangdong ülkelik yezi yez nazareti ötküzüşünü üstü alğan. Huanan yezigilik daha çözü ötküzüşke hem karlaşkan. Bu kıtımkı el kılgıç müsabıkta nazariye bilimleri imtihani ve nak meydan maharet meşgulatı bu içi bağlaştığın ibaret içki müsabıkı törü tesis kılıngan bulup, kompüyatörde bahalaş emli buyumlarını periklendiriş, nak meydanı körsütüş çöndürüş, nak meydanı sualgı cevap veriş katarlık şekiller arkalık, müsabıkı katlaşkan mahirlerinin kesbilen şoğulmuş asasi bilimleri, siyaset, kanun nizam hem de yezgilik mesulatları uçurlarını toplaş ve tehlil kılış süpteni periklendiriş ve saklaş toşuş, bazar içiş, universal iktidar katarlık mezmullar bahalınıp, müsabıkaya katlaşkan mahirlerinin kesbi sapası ve emli meşgulat iktidarı umumyüzlük sınandı. Yakında Konşer Naye Taşmalık İyisi Ayak Asa Eriq kentindeki Lusun Öztürüş Basılı Parniktika Katar Katar Özken Lusunlar Yapışıl Yumran Buluk Özken idi. Kent turuşlu hizmet atırtının atırat azaları kent ahaları bilen mokide götüşüp, kolu kayçı elip əpçilik bilen kesip ayrı vatatdı. Bazının mesulü Çin Şin Liang mundaq dedi. Bu 200 mu yeritki losunun mu 5'den 4 mu yuyan payda alğıl buludu. Azır bir künde 3 tonudun 4 tonu gıcı mesulat işlap çıkarğıl buludu. Setiş yoldan kılçı gəm kılmayımız. Mesulat Yapınya, Koreya hem devlet içirikin orğun şehirlerge setilidu. Her kilogramının bazar bazısı 10 yuyandan açıdu. Konşer Nailik Parti Komiteti Arkıp Tezkiri Sarıyı, Nailik Tokbile Temmile Şirketinin kent duruşlu hizmet ertirti, Ayak Asa Eriq kentteki makarlaşkan linkin, özgüç kesplerini bitil duruşunu kırımını aşırış kıyın buluş meselesinin hal kılışının açıkış kıldı. Bazarını ziyaret kılıp, bazar ehvalını ilgilgen linkin, kent duruşlu hizmet ertirti, Lusun'un ıksadi ürününün yukarı öz cayının hava kilimatı maskeli kalıqını baykap, ahırda geriz Lusun sortını kürgüzüp, ölçemleşken Lusun öz duruşunu terakki kıldırışını bekitti. 2025 yılı 4. ayda kent duruşlu hizmet ertirti ve kent işki komiteti teyirikti çoğun ailesi Çin Şin Liang'ını teklif kıldı. O, başlamçılık bilen Konşer Nahiyesi, Şin Lu Mei Tiyarıkçılık Dihkalar Kesbi Kooperatifini kurup, 2 milyon yönden artık meblağ silip, 200 modun artık tiyarıkçılık işletilgan yerini, Lusun'a terakki kıldırışı işletişini əməliyleştirdi. Kesbi Kooperatif Parnik'nin deliyesini öztürüp, özgertip, Şendong'dan əla süpətlik Lusun'un mayısı kürgüzüp, yokur önümlük temetip su kuruş teknikisini kolunup, inşikleştirip, pərviş kılıp, su oğu təminatını dəlcaydı kontrol kılıp, Lusun'un süpütüge mənbədin kapalatlı kıldı. Yakında 2. Nöbetlik Cungo Şincan Xalık Sanit Barkül Nahiyesi Oyun Koyuş Paliyeti Barkül Gen Lu Chuan Sayahat Menzir Rayonu'nda başlandı. Özgeci yaylak hastalığı ilgi örüp adet medeniyet kartı merikisi Tumuz Küllerdeki Barkül'ge koyuk edbiyat sanat keyfiyatı koştu. Bu kıdımkı oyun koyuşta dikkat şu caydaki Xalık Sanit'e varız kılış ve onun yığınlık yaratışı merkezleştirilgen bulup Barkül Nahiyesi'deki erkaisi yez bazarlarına yüzlünüp ayla süpetlik edbiyat sanat numurları toplandı. Asasi katlamdaki köplügen xalık sənətkarları, dehqan çarabici ədəbiyyat sənət əvəzkarları səhnəyə çıxıb oyun qoyub, Barkül xalık ədəbiyyat sənətinin özgəcə cəlbkarlığı və ayati gücünü hər tərəfləmə namayan qıldı. Hörmətli radio anıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansının Münbət Pıraq proqramımız boyunca anlaşıb əduq. Anlıqdan və rəhmət.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızına anlayışınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 21. günü, Seyşembe.
2: Avallı havarayga nezer selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüzgece Şimali Şincan'ın gərbi ve Şimali Karamay şehri, Şeyhənzi şehri qatarlıq caylarının qısmen rayonlarına azraq yamğur yağıdı.
1: Ürüm şehirde bugün keçidin əti kündüzgece hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Tövən temperatura 28 Celsiya gradus, yukarı temperatura 39 Celsiya gradus buludu.
2: Әмді бұ қидымқы программымыздың асасы мәзмұлларына тоныштырмыз.
1: Чэн Шаожан, Әркен Тунияз, Еңі Тарақият Банкісінің башлықы Росиев білін көрешді.
2: Алдыңқы 20 елда Шинжанның қатнаш тұрақлық мүлік селінімізі бұлтырқы шу мәзгілдігідің 6% көп әйді.
1: Ел бешіден азырғыча Шинжанда 2 миллион 100 мың тонны бұғдай сетвілініп, язлық ашлық сетвіліш омуми жәттің мұқым тәртіплік болды.
2: Abdonom rayon bo'yicha 105 ishlamchilar mulozamat punkti nuqtasi qurilib, xizmat izlaguvchilarga yuqori unumlik, a'lo sifatli ishqi o'rinlashtirish mulozamat subsi hozirlandi.
1: Har qaysi joylar tantarbiya bilan madaniyat sayohatchilikning yuqori taraqqiyotiga turtki bo'lish uchun shakli ko'p xil an'anaviy tantarbiya musobaqasi va xalq urf-odati mahorat faoliyatlarini o'tkazdi.
2: Yaz günlerdeki salqın sayahat Mori nahiyasının salqındaş iqtisadını canlandırdı. Endi xəbərlər anala.
1: Stansımız xəbəri. Abdonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Shaojiang, Abdonom rayonunun reisi Erkin Tunyaz 7-ci ayının 20-ci günü Ürümçidə Yeni Tərəqqiyat Bankısının başlığı Dilma Rosif bilən görüşdü. Chen Shaojiang, Jongo Komünistik Partiyası Şinjan Uyğur Abdonom rayonluq komiteti Abdonom rayonluq xalq hökuməti və Şinjan işləb çıxırış quruluş bintvaniga vakaltan Rosyevnin Şinjanğa ziyarətə təkşürüşə gəlgənligini qarşıladı. O mındaq dedi. Yolda Xi Jinping yadroluqdakı Jongo Kommunistik Partiyası mərkəzi komiteti Şinjan xidmətinə başdan axırı yüksək əhmiyyət verib, yeni dövrdəki Jongo Kommunistik Partiyasının Şinjanı idarə qilish tədbirini bekitib Şinjanga devlet umumlukida 5 çoğ strategiyalik orun bekitmesi belgilab berib, Şinjangni iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotda dunyoning diqqatini tortqudak zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga yetakildi. Rais Xi Jinping va Jongo Kommunistik Partiyasi Markaziy Komitetining kuchlik rahbarligida Şinjangning jamiyat umumiyati sijil muqim bo'lish holatini saqladi. Jungho millati o'rtaq gavdasi emi qalblarga cho'nqir singdi. Yuqori sifatli taraqqiyot vaziyati kuchli bo'ldi. Ul aslaha kun seri mukammallashdi. Sirtqi echitilgan darvozasi texmi cho'ng echildi. Ekologiya muhit qo'g'dash unumi ko'rinarli bo'ldi. Shinjang taraqqiyot eng yaxshi, o'zgarish eng cho'ng bo'lgan, har millat ommasi eng ko'p amaliy nafga erishgan tarixiy mazgilga kirdi. Bu, Jongo Kommunistik Partiyasi idara qilishi, Jongo idara qilishining gavdalik afzalligi va taraqqiyot hayotiy kuchini to'liq aks ettirdi. Yangi taraqqiyot bankisining diqqatni yeshil, ijodiy, imkoniyatli sijil taraqqiyotga markazlashtirib, Shinjang bilan energiya boyligi, qatnash ashyo obroti, raqamlik iqtisod, zamonaviy yez egiligi, ekologiya, muhit qo'g'dash qatorliq sohalardagi hamkorlikni kuchaytirib, Көп мәнбәлік мәбләғі үріштіріш әндейсі дә еңліқ ярытш үсті дә ортақ ұздынып, түр пилаллаш, қауіп қатар баш құрыш, ешіл пұл мамлы қатарлық білімлердің әм бәхірлінішкі түрткі болып, Шинжанның юқыр сүпәтлік тәрәқиятын қолышыны үміт қылымыз. Росиф, Шинжанның қызғын,

0: stil bilen tötte asasi katlamga tüşni çoğunkur emelde körüzdüb, tötni kılmaslıq işki bivasta şeklide tekşürüp tətqiq kılışni daimlik kanat yaydırıp, əhvalni inaklaş, meselini tepiş asasıda emeli tedbirlerini utdurğa koyup, tedbirini ilmi belgilep, hizmetlerinin emeliyetinin, xalqının, tarixinin sınıqıdın ödelişige hakiki kapaletli kılış gerek. Erkin Tuniyaz monolarını təkilini. Növətdə Şincanın ıslahat, tərəqiyyat, muqimliq vəzifəsi intayin müşkül. Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanı belgeləb bərgən 5 cün strategiyelik orun bekitmisini közləb, Adınım Rayonluq Partiya Komitetinin orunlaşdırmasığa azazən məsələ yönəlişidə çıng durub, təkşürüb tətqiq qilişini kən əvic aldırıb, tərəqiyyatdiki qiyin məsələlərini sicil küçəb həl qilib, kəsb tərəqiyyatını ilgirə sürüb, xəliq üçün siyasi nəticə yaradış, əməli işləb siyasi nəticə yaradışını qət'i işqa aşırış. Ziddiyet, macera köp, amının pikri köp, hizmet ilgiri sürülmegen caylarga teşebbüskarlıq bilen berip, meselini bayqap, meselini hel qilip, naq meydanda iş becerip, hizmetni olğa sürüp, iqtisadi, ijtimai taraqqiyatdaki tosuq nuqta, boğuq nuqtalarni sijil ravallaştırıp, tekşürüp tetkik qilishnin süpti ünümini haqiqi ösürüş gerek. Erkin Tuniyaz munularni ta'kidladi. Xalqning maydonda mazmut turib, xalqdan chora tadbir so'rash, xalqdan hol ahvol so'rash, xalqdan aql farosat so'rash, xalqdan unumni so'rashda chiqib turib, birinchi safdagi kadrlar ommaning fikr taklifini anglab, asosiy qatlamning qiyinchilikni hal qilishga yordam berish. Diqqatni omma ko'ngil bo'ladigan ishqi o'rlishish, kirimni oshirish, ma'rif davolanish, ijtimoiy kapalat, yashash muhiti, qatnash, safar, besilib qolgan arziyat delollarini tugitish qatorliqlarga markazlashtirib, tekshirib, tadqiq qilib, ammo oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni chin qalb, chin hissiyat, butun kuch bilan yaxshi hal qilib, tekshirib, tadqiq qilish jarayonini Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni ilgari surish jarayoniga aylantirish. Tekshirib tadqiq qilish natijasini aylantirish. Uningdan foydalanishni kuchaytirib, birini ko'pga tatbiqlashda chiqib turib, hal qilish chorasini tuzum, mexanizm jihatidan tadqiq qilib, tekshirib tadqiq qilish natijasini xizmatning amaliy unumiga haqiqiy aylantirish kerak.
1: Stansimiz xabari. Abdunum Raylıq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti Partiya Qrupsi Nazirye Ögneş Merkezi Qrupsi bugün Toğrı siyasi nətici qarışını turğuzuş və əməldə görüstüş ögünüş tərbiyəsi boyunca məxsus temalıq təkşürüb tədqiqiliş nəticilərini almaşdırış yığını içib, Xi Jinping partiya quruluşu ideyəsi və baş şuji Xi Jinping'nin Jongo Komünistik Partiyası qurulğalıqının 105 yıllığını təbrikləş yığını da qılğan mühim sözünün ruhini çoğunqır ögünüb zıcılaşdırıb, Baş şuji Xi Jinping'nin doğru siyasi netice karışını turguzuş ve emeldi körüstüş doğrusudaki muhim bayanlarını izcillaştırıp, emeliyleştirip, tekşürüp tetkikliş neticelerini merkezi hizmetine çördep, mesuliyetini kanun boyunca ada kılış. Xalq qurultayı hizmetinin yukarı sifatlik terakkiyatı küç koşuşunun emeli neticesine aylandırışı türtkü bulup, Jonghua milleti ortak gavdesi engini mustahkamlash, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjan qurish uchun xalq qurultayi kuchini qo'shdi. Abdunum Raylıq xalq qurultayi doimiy komiteti partiya grupsining shujesi Mudir Zumrat Obul yig'inga riyosatchilik qildi hamda so'z qildi. Yig'inda Abdunum Raylıq xalq qurultayi doimiy komiteti partiya grupsining a'zolari fikr almashtirib so'z qildi. Ko'pchilik mavqani xalq qurultayi xizmatining amaliyotiga qo'yib, yuqori sifatlik taraqqiyotga turtki bo'lish, xalq turmushi sohasidagi omma oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalar, qonunchilik qurilishini olg'a surish qatorliqlarini cho'rdab, tekshirib tadqiq qilish natijalarini cho'nqur almashtirdi. Keyingi qadamdagi xizmat fikr yo'lini o'tirg'a qo'ydi. Zumrat Obul munolarini ta'kidladi. Tekşürüp tatkik ilişini çoğunkır kanat yediriş, doğru siyasi netici karışını turguzuş ve emeldi körüstüştü ki açkışlık yol. siyasiy yükseklikni haqiqiy o'stirib, bosh shuji Shi Jinpingning tekshirib tadqiq qilish to'g'risidagi muhim bayonlarini chonqir

0: 3,11% eşip, sırtkı yetküzülgen kölemce de tarihtki okşaş mezgildeki yeni yukarı seviye yaratıldı. Devlet Elektr Tori Şinjan Elektr Energiya Çeklik Şirketinin akbarat bayanatçısı Liu Wenlong, aldınkı 20 yılda Avtonom rayondaki elektr energiya tarmaqlarının yeni energiyanın küç koşuş alahideligi ve ölkü halkı tok işletiş ihtiyacını dəl jayda maslaştırıp, tənşap orulaştırış, yürüştürüş usulini əlalaştırıp, yeni energiyanı işletiş ve sırtka yetküzüş iktidarını sicil östürgeligi. Sırtkı yetküzülgen yeni energiyelik tokni 27 milyard 840 milyon kilowatt saatki yetküzüp, bulturki şu mezgildikiden 33,192% köpek kellikini tonuşturup mundaqdiri. Alahide yukur besimlik tok yoli, tok almaştırış, punkti katarlık aşkuşluk üskünelerdeki yoşurun xayiplerini bir mi bir tekşürüş tüzeşini daimlaştırıp kanat yaydırıp, boran, kum boran, qattiq qar qatarlıq nacar hava rayının təsirini dəl jayda bir tərəf qılıp, elektr torunun bexətər aylanış tosqını müstəhkəmlədik. Aqıl orullaşdırış sistemizə tayınıp, yeni energiyanın quvvetini aldın mölçərləşinin eniqlik dərəcəsini sicil östürüp, ölkələr ara elektr energiyasıdə özra yardan beriş layihəsini udulluq əlalaşdırıp, yolunun tox yetküzüş yoşurun küçünü qozğatıp, ölkə halkı tox yetküzüş ünümünü ən zor çəkdə östürdük. Bu yıl 6 ayının axırıca Şinjan elektr torunun ümumi generatorlar sığımı 267 milyon kilovattın bösüp ötdi. Buna içdə yeni energiyelik generatorlar sığımı 173 milyon kilovatqı yetib 65%-ni egiledi. Liu Wenlong mundaqdiri. Şinjandaki 14 vilayet oblast şəhərdə yeni energiyelik generatorlar sığımı birdək milyon kilovattın aşdı. 10 milyon kilowatt derecelik olta yeni energiya bazısını püttürüp, işgi kirishtürüp, Şimali Şinjan'ın şamal elektri, Cənubi Şinjan'ın yoruqluq volti, köpxil energiya özra toluqlaştın ibarat yeşil tok mendesi caylaştırmasını şekillendirip, pakız elektri energiyanı sicil, muqim yetküzüşünü puxta kapaletge ige kıldıq.
1: Stansımız xavri. Şinjan'ın her kaysı çaylarda yazlık açlık seytiviliş hizmeti tertiplik algı sürülmekte. Hazırgıça Şinjan'daki açlık karxalları cemi 2 milyon 100 bin tonla 2026 yıllık yeni buğday setip aldı. Açlık seytivilişinin ilgirleş ahvalının karğanda bu yıl Aksu, Kaşkar Katarlık açlık işlep çıkırdıgan yadroluk rayollar açlık seytivilişini aval başlıgan. Növette bu caylarda yazlık açlık setviliş otura ahırkı mezgilge. İli sancı katarlık caylar besik mezgilge kirgen. Tarbağatay katarlık açlık işlep çıkırıştiki havası nispeten soğuk rayollarda açlık setviliş hizmeti umumizlik başlangan. Açlık işlep çıkırıştiki havası nispeten soğuk rayonga caylaşkan Dörbülcü nahiye esiriki açlık setvilişini tızımga aldırgan 28 karxana 11 setveliş noktası yazlık açlık setvelişini mas kademde başlap, hazırgıca 27.200 tonlu buğday setev alğan bulup, her kilogram ala süpetlik buğdayının bahası bulturkıdan 3-mo 1 pun ösken. Tarbağatay vilayetlik açlık, yağlıktan guruhi, çeklik şirketi kəsbi işlar bölümünün muavin başlığı Şin Zhi Kai mındaqdırı. Hazırgıca 4000 tonnadan artıq zapas açlıq setib aldıq. Dövlətin ölçümünü qatıq icra qılıb, dərəcəni, bahanı tövəllətmədik. Açlıq setib alğan pul 24 saat içində hesabatığı kirdi. Yanji nahiyəsi əla süpətlikini yaxşı bahada setibiləş siyasətini qatıq əməliyləşdirib, mülazimət vaxtını uzartış, açlıq setibiləş yolunu köpəytiş, açlıq qurutuş orını bilən əxsiz təminləş qatarlıq, xalq qolay tədbirlər arqılıq açlıq setibiləş ünümünü zor dərəcədə aşırdı. Yanji nahiyəsi Yongning baziri Malian Tan kəntinin əhalisi Qopur Məhmud mındaqdırı. Bugün bir avtomobil buğdayını əkilipli sattım, pul nait tezli qolumğı təkdi. Statistika qılınışca, hazırgıca avtonom rayon boyunca setvilingan açlıq, mölçerdik setviliş umumi miqdarının 60%-ni egiligen bulup, açlıq setviliş hizmeti muqim tertiplik ilgirligen.
0: Stansımız muhbiri Donji Yong xəbər qıladı. Bu yıl Avtonom rayonunun adam küçü baylıqı ve ictimai kapalı tarmaqları işlemçiler bazarını ölçemleştiriş, qilıplaştırış, kəsbiyleştiriş kuruluşunu sicil alğı sürdü.

0: Cumhur milleti ortak gövdes yığını müstehkemleşni asası liniye kılıp, milletler ittifakı terakkiyatı boyunca berpa kılışını sıcıl çonkurlaştırdı. 2027 yılı devlet dericilik milletler ittifakı terakkiyatıdaki ülgilik nahiye şehir bilen doluk kaplaşını emelge aşırıp, yukarı sifatlik terakkiyatını ittifak, inak, hatırcam, tertiplik cemiyet muhiti arkalık derişip küçülük kapaletki iki kılıdı. Tarbagatay viloyatlik partiya komitetining muavin shujisi, ma'muriy mahkamaning valisi Aydin To'levxon mundaq dedi. 15-5 yil mazgilida millatlar ittifoqligidan iborat oltin xatlik markani davomli jo'lalandirib, muqim inoq tijorat savdo muhiti orqali omil to'plab, mablag' jalb qilib, har millat ommasini ittifoqlashtirib, go'zal Tarbagatayni o'rtaq barpo qilamiz.
1: Endi Mehir muhabbetki tolgan Tianshan, Şincan'a nişanlıq yardım veriş iznaları sahibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız muhbiri Li Ming xəbər qıldı. Jiangsu ülkesinin Nantun şehri Şincan'a nişanlıq yardım veriş xizmeti de mevqeni yardımge erişivatkan cayının əməliydiği koyup, özgeçe pili kurdi baxımcılıqını bərpa qılıp, Şincan'a yardım veriş neticesi arqılıq her millet amısığa nəbiyyət gözdi. Yakında Gulcu Nahiyası Onyar Bazarı'nın bu Lokay kentindeki Şincan Tianshan Bao Bao Bio Pentechnik Çeklik Şirketi'nin üzme pilisi Bekiz Seyha'da Nurgun pil kurdi yipek çıkarıp pil kozikini asla asla tolduruşka başladı. En-envi pil kurdi bakımcılığa okşumaydıgan yeri şu ki bu yerde karxana, dehkan birlikte Bekiz endizisi kullanıldı. Karxana pil kurti bekışqa mesul boladı. Pil kurti yetilip məlum basqışqa kəlgəndən keyin dehqanlarının bekışıqa tarqıtıp yeridir. Karxana bütün ceryanda texnika yetekçiliki bilen təminləydi. Kent ahalısı Mevludem Abdulcan bir iğiz bikar öyini pil kurti bekış öyüge özgertti. Karxana temperatura nemlikni aqıl tizgiləş üskünüsünü əksiz ornatıp bərdi. O mındaqdırı. Mən ilgiri pil kurti bekip baxmağan, Nantondan təklif qılınğan mütəxəssis məxsus bizge yetekçilik qıldı. Hazır pil kurti bekiş texnikisini ögünüp aldım. 2023 yılı Nanton Şincan'a yardım veriş xizmet korpusunun maslaştırışı bilen Şincan Tianshan Bao Bao Biopentechnika Çeklik Şirketi Gulcu Nahiyasiga makallaşıp, cemi 300 milyon yuan məbləğ zeylib, üzme pilisi baxımcılığı ve inçke pişiklaş bütün kesip zenciri türünü bərpa qıldı. Şirketin texnika məsuli Zhu Jianhua mundaqdırı. Eğer öyde işki emge küçü bolsa, ayda 4-5 min yuan kırım kılalaydı. Muşucayının üzümü yopurmaqı, konu qıdın yemxeşek tayarlap beqilgan pil kurdi, naiti süpetlik, bir dal gozaktin 1200 metr məşüt çıxıdı. Karxana ili deryası vadisi da kün nurunun çüş vaxtı yeterlik, yeri merkezlik salalaşqan bolıştak evzellikige, Jiangsu'nun ılgar pil kurdi baxımcılıq texnikisini maslaştırıp, pil kurdi baxımcılıqının pəsil çəklimisini buzup daşılab, yıl boyu bekşini əməlge aşırdı. Şirket üzümü pilisi baxımcılıq bazısının məsuli yopurmaq yığışını başlayımız. Türk'e ayırıp bekiş endizisini sicil, muqim alğı sürüp, kesipni yopurmaq yığışını başlayımız. Türk'e ayırıp bekiş endizisini sicil, muqim alğı sürüp, kesipni zoraydış, xalqni beyidiş, kentni güllendiriş ünümünü aşırımız.
0: Stansımız xaveri. 7 ayının 20 günü Hunan ölkəsinin 11 türkümde Şincan'a yardım veriş davalaş ətirdiriki 9 mütəxəssis, 90 nahiyəsi Şah Bazarlıq Mərkəzi doktorxanığı kilib, köpxil kesəlliklər bölümü boyunca xalis kesəl görüş faaliyetini qanat yedirib, şu caydaki ammini öyge yakın caydala əla süpətlik davalaş mülazımıtıdan bəhirləndirdi. Bu qitimki xalis kesel görüş mütəxəssisləri ömüki yürek qantumır kesellikleri, nerva tibbi bölümü, ayallar kesellikleri bölümü, nəpəs və əzim qiliş yolu işki kesellikleri bölümü, balılar kesellikleri bölümü, ciddi qutquzuş bölümü qatarlıq köpligən sahəni öz içi qalıdı. Paliyet meydanında mütəxəssislər bimarlarının kesellik əhvalini səvircallıq bilən sorab, salamətlikini əstaydıl təkşürüb, daim görüldüğən kesellik, köp görüldüğən kesellikler boyunca diagnoz qoyub, davalaş cəhətdən məsləhət verdi və doğru işilçiki yetəkçilik qıldı. Şah Bazırının ahalisi Ablimit Qopurumundaq dedi.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyalarına dolgan sənət səhnəsi proqramı arqalıq naqşı musiqinin sehri küçüdün birlikdə huzurlanış məqsədində mikrofon aldığa tayyar boldum. Bugün yana davamlıq güzel küylərdən huzurunuzu sunumuz. Mən Riya Səti Həmidə qeyyum. Qadirlik dostlar, aldı bilən könül aramınlığı sunadığınız Tağ Sulları namlıq naqşa. Qinamsa Fəhr ağaysılar.

2026 yıllık Cumhua Tibbi İlmi Cemiyeti Nervi Taşkı Keserlikler Bölümünün 30 yaş yaşları ilmi yığını yakında memleket boyunca aldın Katar'da turudugan 3A derecelik doktor kanıladın kelgen 36 Nervi Taşkı Keserlikler Mutakhasısını Şincan Tibbi Daşıya Karmakı'daki 1. doktor kanıda haksız kesel körüşke teklif kıldı. Mutakhasısla baş sonaki mağı ösmesi, mağı kan tomur kesili, omurtka, yolun keselikleri kadarlık, murakkab kıyım keseliklerge karata, ağırıklarının keselini haksız kördi.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Bu sahibimizde su kemçili buluşunun bedenge kandağı ziyini badige mezmunda sözləp birimiz. Sizden məlum bir günü düştün kiyin kallınız tuyuqsuz qeytip gelip, inkasınız astılap, hatta addi hesablaşdı mu 20 gün oylaydıgan. Ya ki hiç iş kılmısınız mu, işçiniz tıtıldap, hiç nersi közünüzgü sığmaydıgan əhval bolgan mu? Nurgun kişi, bu xil halatni yaxşı uxlayalmaganlıqdan bolgan dep qaraydı. Lekin bunun belkim suni bek az işkallikten bolishi mumkin işkalligini oylap yetelmeydi. Bütün bedendeki azalar işçi de çok mağının su kemçil buluşku bulan inkasi alayıda sezgürü bulup, su tamponlıqı buzulgan aşu taqiqidin başlap bedende zancir sıman inkas kuzguludu. Su, mağı tokulmalarını təşkil kıladığan ul taş bulupla kalmastın, yana nerva elektri signalının yetküzülüşünü saklaş, metabolizm kereksiz maddalarını tazalaş ve ozuqluq maddalarını toşuştaki aşkuşluq bastı. Su kemçil bolsa, çoğun mağaga az deyende 3 katlıq zərbi elip kilidu. Birinci, biliş ixtidari tövəlləş. Yenik dərəcədən su kemçil bolsa, çoğun mağının inkası və adamının təpəkkürü astılab, diqqat etibari və uşyarlıqı körnərlik tövəlləydu. Əgər uzaq müddət su kemçil bolsa, adamının biliş ixtidari tövəlləb kilidu. Tədqiqatlardan bayqılışca su içiş, çay içiş, qəhvə içiş, süt içişinin həmisi biliş tosalğısını qoğdaş amili bulub, kündülük içidiğən su miqdari 1500 ml-dən az bulub mu, 500 ml-dən az bolışı biliş tosalğısını kəltürüb çıxırıdığan xətərlik amil işgən. İkinci, kəyfiyyat və ruhi kontrolluğunu yoxdış. Su kemçil buluş adamını teximi asan çarçıtıp, terikkek, təşvişlenadigan və ciddiyleşidigan qılıp koyudu. Su toluqlıqandın kiyin mu, kayfiyatının nacar təsiri davamlaşışı mümkün. Teximi eğir bolganda, yana baş ağırışını keltürüp çıxırıdı. Hatta baş eğir, put yenik buluş, ya ki örü turganda beşi qiyip, yıqılışını keltürüp çıxırıdı. Üçüncü, çoğun mağa kurulması ziyan uçuraş. Su kemçil vaqtta kan aylanışını saklaş üçün mağa hüceyrelere susuzlanıp, çoğun mağa da vaqtlıq yigiləşini keltürüp çıxırışı mümkün. Bunundan ilgiri, Angliyanın London'da şöyəsi, Govan şöyəni tətqiqat arqılıq, o da 90 minut tərləşinin çoğun mağının eğir dərəcədə yigilişini keltürüp çıxırıdıqalıqını, bu, çoğun mağının bir yıl baldur qeyriqalıqıqa baravar şikayelikini bayqıqan. Su kemçil buluş usaştak adi işemez. Beden susuzlanışını his kılganda, kurgakçılıqını başkuruş mekanizmini kozgatıp, mənbəni içiş karğı kelmegende sunun xorışını azaydıdı. Beden, muhim əzananın normal aylanışıqa kapalatlı kılış üçün bedende zapas saklanğan suni qaydıdın təksimləydi. Bəzi tokulma əzalanın suyu tartıvilinib, ixtidari çəklimigi uçuraydı. Məsələn, teri qurğaqlışıdı, avazı bütüb qalıdı, tıt-tıt boludu, iştahası tutuludu. Baş qayıdı, baş ağrıydı, diqti çeçilidi. Bütün bədən mağdur sızlanıdı qatarlıqla. Şunun bilən bilə, börək üçəy yolu metabolizm, kereksiz maddalarıdaki suni qaytıdın sümürüb paydalanışqı başlap, südük az boluş, südük rəngi sağırış, qəvziyyət qatarlıq əhvallarını kəltürüb çıxırıdı. Əgər bədəndə uzaq müddət sozulmuş su kəmçil buluş görülsə, südük yolu yuqumlanış, börəkki taş düşüş, qəvziyyət, yürək qan tomur kesili, yuqru südük kislatalı qan kesili, yəllik boğum ağırıqı, hətta rak kesili qatarlıq köpqil kesəliklərinin görülüş xəvbini aşırvaydıdı. Su içiş, gərçə adi iş bolsunu, likin usul toğru bolmasa, bədəngə artıqçı yük elib gelidu. Yazdan su içişdə mundaq işki çoğun xata qarışma. Birinci, usuqanda andın içiş. Usaş signali keçikib yetküzülüdü. Quramığı yetkələ usaşını his qılğanda bədənidən təxminən 500-dən 1000 ml-gəcə su azıyıb yetkən boludu. Bu, bədən eğirliqinin 1%-dən 2%-ni igiləydi.
Masalan, xizmatchilar atiganda aldirab uydan chiqib, bir yutum suvni ichmaydi. Ishxonaga kelgandan keyin to'xtamay ishlaydi. Bir stakan qahvaga tayinib, tushgacha bardoshlik beradi. Eg'zi qurganda ondan suv ichishni esiga oladi. Kechda yana quyuq sho'rpa, ichimlik va yemak meva chevilari bilan suv to'liqlashga urinadi. Bu xil usul asanlar sozilma suv kamchil bo'lishni keltirib chiqaradi. Ikkinchi, g'urtildatib ichish. Hava isib usab ketganda nurg'un kishi suvni g'urtildatib ichishni yaxshi ko'radi. Lekin bu xil suv ichish usuli qonni tez sur'atda suyultirib, qon oqim miqdorini oshiradi. Yurakning xizmat miqdori, yurak muskulining oksigen sarfiyati munosib holda oshadi. Agar ichkiningiz yana tegi bir stakan muzdek suv bo'lsa, yurak qon tomirlariga bo'lgan g'idiqlishi texmo eg'irlashib ketadi. Suni bak tez ichganda yana ko'p miqdordagi havoni biroqla yutib olib, yig' tutish yoki qursoq ko'pishni keltirib chiqaradi. Bundaq suv ichish badanga foydali. Suv ichish intayin oddiy ish, lekin hamma odamning to'g'ri ichishi natayin. Yozda odam ko'p tarlaydi, shunga vaqtida to'g'ri suv to'liqlash lozim. Birinchi, oz miqdorda ko'p qaytim suv ichish. Usiganda andin suv ichishni o'ylamaslik. Yozda usimagan taqdirdimi pat-pat suv ichish. Har qaytimda taxminan 150 ml har yarim soat atrofida bir qaytim ichish kerak. Har kuni suv ichishdagi 3 vaqtni ching tutish, ya'ni sahar turib 200 dan 300 ml miqdorida bir stakan suv ichish. Uxlashdan 1 soat burun bir stakan suv ichish. Tamoqdan burun bir stakan suv ichish. Ikkinchi, asta yutish. Biroqli yutmaslik. Usab ketgan taqdirdimi g'urtildi deb yutmaslik lozim. To'g'ri usul shuki, suvni eg'izga elib, bir necha qaytimga bo'lib, asta-asta yutish kerak. Yurak manga qon tomir kasalliklari og'riqlari suv ichganda texmo ispoyi bo'lishi, ko'p qaytimga bo'lib, oz miqdorda asta yutish kerak. Uchinchi, yetarlik miqdorda ichish. Cho'nglar kuniga oz deganda 1500 ml suv ichishi kerak. Quramiga yetgan odatdagi kishilar kunda 1500 dan 1700 ml suv ichishga kafolatlik qilishi. Kuchlik harakat qilganda yoki yuqori temperaturada xizmat qilganda ko'p tarliganda suv ichish miqdorini oshirish kerak. Tovandagi kishilar to'pining suv ichishiga qarata ba'zi alohida talablar bor. Doktorning yetakchiligida muvofiq suv ichish taklifi beriladi. Bo'rakkan tosh tushgan og'riqlar. Har kuni 2500 dan 3000 ml suv ichganda suyuqlikdagi tosh hosil qilguvchi moddalarning quyuqligini suyultira oladi. Yallik bo'g'im og'riqlari. Yallik bo'g'im og'rig'i va qonda suyuq kislotasi ko'payish kesili og'riqlari kuniga 2000 ml'dan ortiq suv ichsa, suyuq kislotasining chiqarilishini ilgari sura oladi. Muvofiq miqdordagi soda suyi yana suyuqlikni ishqarlashtirishga yordam beradi.

0: yurak zayıflaşkan ağrıqla. Börek zayıflaşkan ve yurak zayıflaşkan ağrıqla su içiş miqdarını kontrol kılışı. Çoğum doktor yazgan su içiş retsipiga qattıq əməl kılışı gerek. Məsələn, sozılma yurak zayıflaşkan ağrıqla umumi suyuqluq qobul kılış miqdarını künüge 1,5-2 litrgacha kontrol kılışı gerek. 4. Azraq tuz suyu içiş. Yazda terliyende pekat su terkibili emez, yana natri, kali qatarlıq elektrolitlamı xoraydı. Eğer hareket miqdari köp, köp terlise, en yaxsi azraq tuz suyu ya ki qarı örük peki suyu, çay, maş şorpsi iç gerek. Kengi 3 çıxılıda kali mol bulup terbilen çıkıp getken kali elementini toluqlaydı. 5. Meyve köktatlardan su qobul kılışını öğünü veliş. Su miqdarı yuqır bolğan pəsirlik köktat. Meyveləni, məsələn, xanga, dungwa, tavuz, şaptol, şoxlını muapıq istimal kılışqı boludu. Yeməklik arqılıq qoşumcı su toluqlağanda nokul su içiştin zerikiş tuyğusunu azaytqılı boludu. Həm də adatdiki suğu seliş durğanda köktat meyvelədiki su tərkibi hüceyrilərgə texamu asan qobul qılınıdı.
1: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кичік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми усул тәшәббүс кылайлы.
3: Оддий сагламлык аракетлери.
0: Hürmetli radio dinleyiciler, bu sahibimizde köz kurgaklaşış ve körüş kuvveti çarçaşını kandak yakşılayımız diye mezmonda sözlep birimiz. Bugün köpçilikki tavsiye kılıdgan sağlamlık addi hareketi de her günü ettiyen ve keşte ya ki ekranga bir saat karıgan denkeyin közni küçep yumup, asti üstü kapakını çın çaplap, 2 sekund turup, andın tuyuqsız ediş. Bunu 30 kitim tekrarlaş doğrusu da sözlep birimiz. Экранға ұзақ вақыт тікіліп қарғанда, адам көзі құрғақлашқандак, етішқандак, қуалашқандак кез қылуды. Бұның деке ентайын ашқұшлық сәбәп шөкі, сіз көз чымчықлы дештін ибарат бұл туғымы қабілетіні ұнтып қалдыңыз. Нормал әхвалда адам минутыға 15 қитімден 20 қитімгіце көз чымчықлы дұды. Her kitim köz çimçıklatkanda yaş suyuqlığı köz almasının sırtkı yüzüge tekşi sürküledu. Ama ekranga tikilip karıganda közni çimçıklatış kitim sani minutuğa aran 5-7 kitim gıcı çüşüp kalgaşka yaş suyuqlığı tez parga aylınıp köz almasının sırtkı yüzüdeki nemlik saklaş kavidi nipizlap köz kurgaklışış ve çarçaşını keltürüp çıkırıdu. Küçep köz çimçıklatış bu jarayanı taklit kılalaydı ve küçeytelaydı. Yani közni çın yumğanda astı üstü kapakla toluk uçuruşup, kapakının gırvekedeki sılıklaş meyi bezini sıkışka yerden berirdi. Bu bez acırtıp çıkargan may yaş suyuqlığını saklap kalalaydı. Közni tuyuqsız aşkanda yaş bezini reflekslı kalda köp yaş acırtıp çıkırışkı xıdıqlaydı. Bunun usulü intayını addi. Ekranga karap çarçığında kez kılsınız, toxtap közünüzünü küçep yumup, kapıqınızın bütünlüğü çaplaşkallıqını kez kılıp, 2 sekund saklap andın küçep için. Bunu 30 kitim tekrarlam. Bugün közünüzün

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızına anlayışınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 21. günü, Seyşembe.
2: Avallı havarayga nezer selip bakaylı. Bugün keçidin ertik kündüzgece Şimali Şincan'ın gərbi ve Şimali Karamay şehri, Şeyhensi şehri qatarlıq caylarının qısmen rayonlarda azraq yağmur yağıdı.
1: Ürüm şehirde bugün keçidin ertik kündüzgece hava oçuk bulup gen bulutlanıdı. Tövən temperatura 28 Celsius gradus, yukarı temperatura 39 Celsius gradus buludu.
2: Әмді бұқ етімқі программымыздың асасы мәзмұлларына тоныштырмыз.
1: Чайын Шауджан, Әркен Тонияз, Еңі Тарақият Банкісінің башлықы Росеф білән көрешді.
2: Алдыңқы ерім елда Шинжанның қатнаш тұрақлық мүлік селінімізі бұлтырқы шу мәзгілдікідің 6% көп әйді.
1: Ел бешіден азырғыча Шинжанда 2 миллион 100 мың тонны бұғдай сетівілініп, язлық ашлық сетівіліш омуми жәттің мұқым тәртіплік болды.
2: Abdonom rayon bo'yicha 105 ishlamchilar mulozimat punkti nuqtasi qurilib, xizmat izlaguvchilarga yuqori unumlik, a'lo sifatli ishqi o'rinlashtirish mulozimat subsidiyasi hozirlandi.
1: Har qaysi joylar tantarbiya bilan madaniyat sayohatchilikning yuqori taraqqiyotiga turtki bo'lish uchun shakli ko'p xil an'anaviy tantarbiya musobaqasi va xalq urf-odati mahorat faoliyatlarini o'tkazdi.
2: Yaz günlerdeki salgın sayahat Mori nahiyasının salgındaş iqtisadını canlandırdı. Endi xəbərlər anala.
1: Stansımız xəbəri. Abdonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang, Abdonom rayonunun reisi Erkin Tunyaz, 7-ci ayının 20-ci günü Ürümçide Yeni Tərəqqiyat Bankısının başlıqı Dilma Rosif bilan görüşdü. Chen Xiaojiang, Jongo Komünistik Partiyası, Şinjang Uyğur Abdonom rayonluq komiteti, Abdonom rayonluq xalq hukumeti va Şinjan ishlab chiqarish qurilish bingtvaniga vakaltan Rosyevning Şinjanga ziyoratga tekshirishga kelganligini qarshi oldi. U mundaq dedi. Yo'lda Xi Jinping yadroligidagi Jongo Kommunistik partiyasi markazi komiteti Şinjan xizmatiga boshdan oxiri yuksak ahamiyat berib, yangi davrdagi Jongo Kommunistik partiyasining Şinjanni idora qilish tadbirini bekitib, Şinjanga devlet umumlukida 5 çoğun strategiyelik oran bekitmesi belgilep verip, Şinjanni iqtisadi, ijtimai taraqqiyatta dünyanın diqqatini tartqudak zor muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga yetakildi. Reis Xi Jinping ve Jongo Kommunistik Partiyasi Merkezi Komitetining kuchlik rahbarligida Şinjanning jamiyat umumiyeti sijil muqim bo'lish holatini saqladi. Jonghua milleti ortaq gavdasi emi qalblarga cho'nqir singdi. Yuqori sifatli taraqqiyot vaziyati kuchlik bo'ldi. Ul aslaha kun sayin mukammallashdi. Sirtqi echitilgan darvozasi texmi cho'ng echildi. Ekologiya muhit qo'g'dash unumi ko'rinarlik bo'ldi. Şinjan taraqqiyot eng yaxshi, o'zgarish eng cho'ng bo'lgan, har millat ommasi eng ko'p amaliy nabga erishgan tarixiy mazgilga kirdi. Bu, Jongo Kommunistik Partiyasi idara qilishi, Jongo idara qilishining gavdalik afzalligi va taraqqiyot hayotiy kuchini to'liq aks ettirdi. Yangi taraqqiyot bankisining diqqatni yeshil, ijodiy, imkoniyatli sijil taraqqiyotga markazlashtirib, Shinjang bilan energiya boyligi, qatnash ashyo obroti, raqamlik iqtisod, zamonaviy yezigiliki, ekologiya, muhit qo'g'dash qatorliq sohalardagi hamkorlikni kuchaytirib, Ko'p manbalik mablag'i yurishtirish andisida yangilik yaratish ustida o'rtaq izdinib, tur pilallash, xavf-xatar boshqurish, yeshil pul muomila qatorliq bilimlardan ham bahrlanishga turtki bo'lib, Shinjangning yuqori sifatli taraqqiyotini qo'llashini umid qilamiz. Rosef Shinjangning qizg'in, atroflik o'rinlashtirganligiga rahmat etdi. Jongo Shinjangda ziyoratda bo'lib, noyita xushal bo'lganligini Bu qitimliq ziyaretnin yeni taraqiyat bankisinin hamkarlıq, taraqiyatnin chonqurlashtirishini küşlük ilgiri sürdigallıqıga işini digallıqını bildirdi. O mındaq dedi. Şinjang, Jongo'nun muhim tərkibi qismi. Milletler ittifaq, mədəni itişallıq, baylıq əvzəliki gəvdilik, Türlük işlerinin terakkiyatıda kişini ayran kaldırdığan muvaffakiyetlerini kolgu keltiripti. Bu kitim ekskursiye ve ziyaret kılıp, Şincan toğrısı da tekimi çonkır tonuşka ve çüençigi igi buldum. Bolup mu Şincan'ın pakiz energiye, energiye cabduk yasımcılıkı sahesindeki terakkiyat muvaffakiyetleri mende çonkır tesir kaldırdı. Şincan'ın fırsat ve yoşurun küşkü tolgan munbet tuprak hikayelikini çonkır yes kıldım. Yeni Terakkiyat Bankisi kesek altın devletlerinin meblağ selişi ve terakkiyatı mulazimet kılışka baştan ahir ahmiyet berip, yukarı süpetlik terakkiyatının ikinci altın 10 yılı kadem koydu. Asli maksatta davamlıq çin turup, erkayıs devletler ve başka rayonlar ara öz ara menfaat yetküzüp, hemkarlışını sicil küçeytip, hemkarlışıp ortak menfaatliniş arkılıq terakkiyat asasi maksatını emeldi körüstümüz. Növete dünyanın energiya vaziyeti de çonkur özgürüş buluvatıdı. Yeni Terakkiyat Bankisi, Jongo Şincan bilen energiya sahesine öz ara menfaat yetküzüp, hemkarlışını küçeytip, pakiz energiya terakkiyatı ideyesi, teknikisi kadarlıq cahetki almaştırış öz ara örnek elişini ilgiri sürüp, kesek altın devletlerinin energiyanın tipini özgertişige türtkü buluş, imkaniyetlik sicil terakkiyatına emelge aşırışını küçlük kollaşını, şunun bilen bir vakitte Şincan'ın terakkiyat ihtiyacıga zic udullaşıp, köp menbelik meblağ yürüştürüş yolunu kengaytip, dikkatni ul esleha kuruluşu, ictimai işler terakkiyat kadarlıq sahelerge merkezleştirip, Şincan bilen paal hemkarlaşıp, terakkiyat purustudun hem bahirlenip, ortak terakkiyatına emelge aşırışını halaymış. Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Zhu Lifan, Maliye Ministerliğindeki münasebetlik yoldaşlar, Abdınım rayonun münasebetlik orlarındaki mesul yoldaşlar görüşke katnaştı.
2: Stansımız xəvri. Abdınım rayonluq xalq hükümeti partiya qrupsi, nəzəriyyə öyrəniş mərkəzi qrupsi, bugün çüştüm burun, toğra siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldə körüstiş, öyrəniş tərbiyəsi boyunca məxsus temiliq təkşürüb tətqiq qılış nəticələrini almaşdırış yığını eçib, Xi Jinping partiya quruluşu ideyəsi və baş şuji Xi Jinping'nin toğra siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldə körüstiş toğrısıdaki mühim bayanlarını çoğunquru öyrəndi izcillaşdırdı. Abdınım rayonluq partiya komitetinin orullaşdırmasına azazen təkşürüb tətqiq qiliş nəticələrini yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idar qiliş tədbirini tuluq, dəlcayıda umum yüzlük ızcillaşdırış, muqumluqni qoğdaş, tərəqqiyyatni olğa sürüş, ammığa mulazimət qilişinin əməli nəticəsigə aylandırışqa türtkü bolişini təkilirin. Abdınım rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi, Abdınım rayonluq xalq hükümeti partiya qrupsinin şujesi, Abdınım rayonunun reisi Erkin Tuniyaz yığınğa riyasetçilik qildi, həm də söz qildi. Yığında Abdınım rayonluq xalq hükümeti partiya qrupsinin əzaları fikir almaşdırıb söz qildi. Köpçelik, öyrəniş tərbiyəsinin baş temasına birləşdirib, mövqeni xizmət əməliyyətiga qoyub, yaşanğanda kütünüş mülazimətinin səviyyəsini özdürüş, istimal bazarının muqim eşi, süpti və ünümünün öz işini alğı zürüş, Şincanı sayahətçilik arqılıq gülləndiriş, su baylıqıdın yuqur ünümdə paydalanış qatarlı xizmətlərini çöyrədəb, təkşürüb tətqiq qiliş nəticələrini çoğunqur almaşdırıb, keyinki basquşlu xizmət pikir yolu və tədbirlərini utturğa qoydu. Erkin Tuniyaz munularını körsətdi. Partiya 18-ci qurultayıdan buyan baş şuji Xi Jinping toğra siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldə körüstüş, yeni dəvirdiki partiyanın ammivi luşyanıda yaxşı meyiniş, təkşürüb tətqiq qilişini kən əvc aldırış qatarlıqlarını çöyrədəb, bir qatar muhim bayanlarını utturğa qoydu. İşkini tikləşinin həl qılğuc əhmiyyətini çoğunqır özləşdirib, işkini qoğdaşını qət'i işqə aşırıb, təkşürüb tətqiq qilişinin ammivi luşyanıda manğallıq hikayeliki, təkşürməgənlərinin söz qiliş hüquqi yox hikayelikini çoğunqır tonub, qatdıq ölçəm, puxta stil bilən, tötdə asasi qatlamğa çüşünü çoğunqır əməldə körüzdib, tötni qılmaslıq, işki bivasitə şəklədə təkşürüb tətqiq qilişini daimliq qanat yaydırıb, əhval ahvalni inaqlash, məsilini tepish asasida əməli tədbirlərini utdırğa qoyub, tədbirni ilmi bəlgiləb, xizmətlərinin, əməliyyətinin, xəliqnin, tarixnin sınıqıdın ötəlişigə həqiqi kapalətlik qilish kerek. Erkin Tuniyaz munularni təkilini. Növətdə, Şincağının ıslahat, tərəqiyyat, muqimliq vəzibisi intayin müşkül. Partiya Mərkəzi Komiteti Şincağı bəlgələb bərgən 5 cün strategiyəlik orun bekitməsini közləb, Adınım Rayulluq Partiya Komitetinin orunlaşdırmasıqa azazən məsələ yönəlişidə çıng durub, təkşürüb tətqiq qilişini kən əvic aldırıb, tərəqiyyatdiki qiyin məsələlərini sicil küçəb həl qilib, kəsb tərəqiyyatını ilgirə sürüb, xəliq üçün siyasi nəticə yaradış, əməli işləb siyasi nəticə yaradışını qət'i işqa aşırış. Zidiyyət, macera köp, amınan pikri köp, xizmət ilgir sürülməgən caylarğa təşəbbüskarlıq bilən berib, məsəlini bayqab, məsəlini həl qılıb, nəx meydanda iş becərib, xizmətini alğa sürüb, ixtisari, ictimai tərəqiyyatdiki tosuq nuqta, boğuq nuqtalarını sicil ravallaşdırıb, təkşürüb tədqiq qilishinin sübti ünümünü həqiqi östürüş gərək. Erkin Tuniyaz munularını təkilidi. Xalqning meydanda mazmut turib haqiqiy oylandirish kerak.
1: Stansimiz xabari. Abdunum Raylik xalq qurultayi doimiy komiteti partiya guruhi, nazariya o'g'inish markazi guruhi bugun to'g'ri siyosiy natija qarashini turg'izish va amalda ko'rsatish o'g'inish tarbiyasi bo'yicha maxsus temalik tekshirib tadqiq qilish natijalarini almashtirish yig'ini ochib, Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi va bosh shuji Xi Jinpingning Jongo Kommunistik partiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash yig'inida qilgan muhim so'zining ruhini chonqur o'g'inib, izchillashtirib, bosh shuji Xi Jinpingning to'g'ri siyosiy natija qarashini turg'izish va amalda ko'rsatish to'g'risidagi muhim bayonlarini izchillashtirib, amaliylashtirib, tekshirib tadqiq qilish natijalarini markaziy xizmatni cho'rdab, mas'uliyatni qonun bo'yicha ado qilish Xalq qurultayi xizmatining yuqori sifatli taraqqiyotiga kuch qo'yishning amaliy natijasiga aylantirishga turtki bo'lib, Jonxua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurish uchun xalq qurultayi kuchini qo'shdi. Abdunum Raylik xalq qurultayi doimiy komiteti partiya guruhining shujesi Mudir Zumrat Obul yig'inga riyosatchilik qildi hamda so'z qildi. Yig'inda Abdunum Raylik xalq qurultayi doimiy komiteti partiya guruhining a'zolari fikr almashtirib so'z qildi. Ko'pchilik mavqani xalq qurultayi xizmatining amaliyotiga qo'yib, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lish, xalq turmushi sohasidagi omma oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalar Qonunchilik qurilishini olg'a surish qatorliqlarini cho'rdab, tekshirib tadqiq qilish natijalarini chonqur almashtirdi. Keyingi qadamdagi xizmat fikr yo'lini o'tirg'a qo'ydi. Zumrat Obul munularini ta'kidladi. Tekshirib tadqiq qilishni chonqur qanot yedirish, to'g'ri siyosiy natija qarishini turg'izish va amalda ko'rsatishdiki ochiqchilik yo'l Siyasi yükseklikni haqiqiy östirib, bosh shuji Xi Jinpingning tekshirib tadqiq qilish to'g'risidagi muhim bayonlarini chonqur o'g'inib, izchillashtirib, ikkini tiklashning hal qilg'ish ahamiyatini chonqur o'zlashtirish, ikkini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshirish siyasi yükseklikida turib, siyasi natijani kim uchun yaratamiz, qandaq siyasi natija yaratamiz, siyasi natijani nimaga tayinib yaratamiz degan ilmiy mazmunga bo'lgan tushunish igil ishni yanımı çonqurlaşdırıb, Abdunum Raylik partiya komitetining talabiga asosan diqqatni yangi davrdagi xalq qurultayi xizmatining mas'uliyati burchiga markazlashtirib, tekshirib tadqiq qilish iqtidorini uzluksiz oshirish, xalq qurultayining tekshirib tadqiq qilish sifati unumini o'stirish kerak. Zumrat Obul munularini ta'kidladi. To'g'ri siyosiy natija qarashini tekshirib tadqiq qilishning butun jarayoniga singdirib, Tekshirib tadqiq qilish natijalarini ishlatish orqali xalq qurultayining mas'uliyatini ado qilish, amaliy unumini namoyon qilish, amaliy ishlash, amaliy natija orqali xalqqa baxt yaratish. Nizam chiqarish bo'yicha tekshirib tadqiq qilishda yaxshi qonun orqali obdan idora qilishni egallab, kichik doiralik ixcham, jallıq bolışda çıñ turıp, xalqning rayını keng igilab, xalqning aql parastını mujassamlab, nizamning puttirab turışı, yolğa qoyğılı bolışı, haqiqi qarğı kelishige kapalat qilish. Nazarat qilish, tekşürüp tadqiq qilishda masala hal qilishqa bevosita yuzlanib, haqiqi qo'l silib qiyinig'i tegish qilib, nazarat qilish natijasini xizmatga turtki bo'lishning amaliy unumiga aylantirish. Xalq qurultayi vakillarining tekşürüp tadqiq qilishi davomida xalqning sadosiga javob berishni gavdalandirib, vakillarni to'g'ri siyosiy natija qarashini turg'izishga yetaklab, vakillarning taklifini bejirish xizmatini yaxshi ishlab, vakillarning mas'uliyatini ado qilishini qimmatga ega qilish, ommaga demokratiyaning illiqligini his qildirish kerak. Zumrat Obul munolarini talab qildi. To'g'ri siyosiy natija qarashi orqali qattiq sinoqlardan o'taladigan kadrlar qo'shuvini yetishtirib, xalq qurultayining tekshirib tadqiq qilish xizmatini doimlashtirish, uzoq unumliklashtirishga turtki bo'lish. Nazariya bilan qurollanishni kuchaytirib, kasbiy sapani o'stirib, o'ziga

0: talep koyup uzak önümlük mekanizm orun tep ve takamıllaştırıp, kal kurultuyu hizmetinin yukarı sifatlik terakiyatıga puhta tekşürüp tetkikiliş önümü arkalık mülazimet kiliş gerek.
1: Stansımız Havri. Abdonum rayonluk siyasi kengash partiya grupsi, nazariya o'rganish markazi grupsi yaqinda to'g'ri siyasi natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasi bo'yicha maxsus temalik tekshirib tadqiq qilish natijalarini almashtirish yig'ini ochib, Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini cho'nqur o'rgandi, o'zlashtirdi. Baş şuji Xi Jinping'nin toğra siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körüstüş, yeni devirdeki partiyanın amevi luşyanı da yakşı meniş doğrusudaki muhim bayallarını ögendi, izcilleştirdi. Abdonum rayonluk partiya komitetinin oğrulaştırması boyunca almıştırılgan tekşürüp tetkik kiliş neticelerini aylandırış ve onların ünümlük paydalanışını muhakeme kılıp, siyasi kengeş hizmetinin yukarı süpetlik terakiyatıga yukarı süpetlik tekşürüp tetkik kiliş arkalık türtkü bolup, sosyalistik zaman ulaşkan Şincan kuruşka akıl paraset ve küç koştu. Abdonom rayonluk siyasi kengeş partiya grupsının şujesi reis Nurlan Abilmecin yığınğa riyasetçilik kıldı hem de söz kıldı. Yığında Abdonom rayonluk siyasi kengeş partiya grupsının azaları pikir almaştırıp söz kıldı. Köpçilik ögünüş terbiyesinin baş temisiga birleştirip mevkani hizmet emeliyetiga koyup yezi kentlerini güllendirişke türtkü boluş, yukarı süpette toluk işgı uğurlişini ilgiri sürüş, teklif hizmetinin yukarı süpetlik terakkiyatıga türtkü boluş katarlı hizmetlerini çöredep, tekşürüp tetkik kiliş neticelerini çoğunkur almayıştırıp keyinki kademdeki hizmet pikir yolunu otturuğa koydu. Nurlan Abilmecin bunularını tekledi. Tekşürüp tetkik kiliş partiyamızdan en güçleri. Toğra siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körsüştüki açkuşluk yol. İşkini tikleşinin hel kılgıç ehmiyetini çoğunkur özleştirip, işkini koğdaşını kat'i işkı aşırıp, Xi Jinping yeni devir cungüce sosyalizm ideyasını çoğunkur ögeniş, inçke özleştiriş, puhta emelileştirişini varlık tekşürüp tetkik kiliş hizmetinin aldınqi şerdi ve asası kılıp, baş şuji Xi Jinping'nin tekşürüp tetkik kiliş doğrusudaki muhim bayallarını daim ögenip, daim özleştirip, daim kullanıp, onu siyasi kengeşinin tema planlaş, birinci septe tekşürüp tetkik kiliş, neticelerini redleş, mesuliyetini ada kılıp, aylandırışının bütün ceryanıgı sandırıp, cungüce zaman birleştirişinin Şincan emeliyetige tekmu yakşı mulazimet kiliş gerek. Nurlan Abilmecin bunularını talep kıldı. Dikkatini yeni terakiyat ideyesi ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idar kılış tedbirini Tuluk, Delcayı'da umumyüzlük izcillaştırışka mülazimet kılışka merkezleştirip partiya merkezi komiteti Şincan'ı belgelep bergen 5 cun strategiyelik uğrun bekitnisini közlep 15. 5 yıllık terakiyat umumiyetige mülazimet kılışının kiriş noktası, bir kiş noktası ve küçeş noktasını toğra debip Cunha milletin ortak gevdesi enini müstehkemleş. Şincan'ı medeniyet arkalık uzuklandırışını çoğunkur kanat yaydırış katarlık zor temalarga çın bağlap, yukarı ünümde tekşürüp tetkik kiliş, delcayda çare tedbir körüstüş. Partiyanın şereplik en-enisi ve isil stilga sicil varislik kılıp ve onu evcaldırıp, tötte asasi katlamga çüşüşünü daim emelde körüstüp, hakiki türde amının emeliyetinin akıl paraset tepiş, çare izdeş, kıyın meselini hel kiliş. Xalq siyasi kengeşi xalq üçün degen burışını baştan axır zimmige elip, siyasi kengeşinin her sahədiki amı bilen zic alaqı bağlışı ve onlarga mülazimet kilişirik axırkı bir kilometrini ravanlaştırış. Tekşürüp tetkik kiliş hizmet endizisini özliksiz əlalaştırıp, tekşürüp tetkik kiliş tertibini sicil qiliplaştırıp, tekşürüp tetkik kiliş süpitini özdürüp, neticilerden paydalanışını küçeydip, yeni devirdeki Şincan siyasi kengeş işlerinin yukarı süpetlik terakiyatıga, yukarı süpetlik tekşürüp tetkik kiliş arqılıq, davamlı kuvvet koşuş gerek.
0: Stansımız xəbiri. Bu yılın aldınki 20'de Şincan katnaş turaklık mülkige 26 milyar 910 milyon yön meblağ silip, bultırk şu mezgildikiden 6.100'den 3% köpeytip, noktalı katnaş kuruluşu türlerini tez algı sürdü. Yakından bu yan devlet yolu 581. liniyesi Kaşkar Uluğca Taşyolu kuruluş meydanında aldıraş manzara barlık geldi. Karmay yeğitiş,

0: Eşip kalgan bolsa el balaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhtcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vaxt getirdi?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat getirdi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız, tamakını muvaq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurt tümdeki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Bu sahipimizde Bortala Oblasti Cın Nahiyesi'deki şorluk yerini Cenubi Amerika Ak Pravı Raki Bekş bazısı aylandırıp, özgüçü su mehsulatları arkalık yezi kentlerini güllendirişki küçük kuvvet koştu degen mezmunda sözlep birimiz. Bortala Oblasti Cın Nahiyesi, Dahi Yenzi Bazırı, Gaşunbulak kentide süzük suda rakla sekreşip, su yüzü yenik dolkulanıp durattı. 7-ci ayının oturlarında kenti bekilgan Cenubi Amerika Ak Prav Raki merkezik bazırgı seliniş mezgelini kütüb aldı. Torunun asta asta yığılışıga ergeşip bütün berini süzük, yoğan Amerika Ak Prav Raki su yüzüge sekrep çıktı.
1: Bu yer ilgiri hiç kim köngül bölmeydigan şorluk ak kalgan yer bulup, Tupraqnın şorlishi iğir bulgaçka, ananvi dehqançılıq ziraatlarını terişkimi bulmay, yer baylıqı uzak mezgil bikar turgan idi. Qandaq kılganda şorluq yer baylıqını jallandırıp, ekologiyadaki aciz halkılarını taraqiyat əvzəlikigi aylandırış, şu jaydaki dehqallarının kırmını aşırış üstüde izdinişedeki bösüş iğizi bulup kaldı.
0: 10 yıl ilgiri kent ahalisi Tanjautian başlamçılık bilen Cenubi Amerika Ak Prav Raki bakmaçılıkını sınak kılgan. O kentki rak bekiş vakti en uzun, tecrübesi en mol bakmaçı. Bakmaçılık kılgan dersepki mezgilde, o şu cayının şorluk su, tuprak nispetini pişik bilmegellikten, onun üstüge bakmaçılık tecrübesi kemçil bulgallıktın, bakkan rak kumçıkının aybuluş nispeti töven, yoğun işi yakşı bulmay, bir mehal ziyan tartkan. Ama o vazgeçmey, sırtkı çıkıp tecrübe ögünüp, Tekniklani nek meydanda yetekçilik kılışkı teklif kılıp, bakmaçılık endiyesini tenşep, şu cayının şorluk su, tuprakını bakmaçılık tekniksiga maslaştırış kıyım buluş meselesini hel kıldı. Hazır Tanjautian şu cayının su, tuprakı maskeledigan, emeli şiltişçallıkı küşlük, umumlaştırış, köpetiş asan bolgan, şorluk yerde rak bekiş tekniksini yakillep çıktı. Onun hazır 250 mo bakmaçılık kölçükü bulup, bu yıl Cenubi Amerika Ak Prav Raki umumi mahsulat miktarının 30 tonluğu yetip, 200 min yen kırım kılışı mölçerlendi.
1: Uzundun bu yan yerlik Cenubi Amerika Ak Prav Raki seti valgan soğudiger şu yücü mundak dedi. Bu yerinin şorluk suyu da mineral madılar mol. Bekilgan rakının ösüş devri muhabbiq, göçlük, tatlıq, Gayri pırak yok, temlik, elastiklik mol bulup, bazarının itiraf kılışıgı erişti.
0: Egelin işçe bu yıl bu kentin bazarğı selişinin yukarı pelli mezgilide tutup bazarğı salgan raki bir künde bir tonluğu yetken. Ula şu caydaki soda sarayı talla bazarı, yezi ilgilik mesulatları bazarı, yemek içmek dükkanlarını temelli kendin sırt. Yine Bortala şehri, Alatau şehri Katarlık etratki nahiye şehirlerine mi satkan? Mesulatları ihtiyacını kandıralmıgan. Hazır Gaşunbulak kentideki Cenubi Amerika Ak Prav Raki bakmışlık umumi kölümü 450 mo bulup yıllık kesb umumi mesulat kıymeti 2.800.000 yenge yetken. Gaşunbulak kenti partiya yaçıkısının şucisi macun mundak dedi. Biz şorluk yer kesbinin yoşurun küçüğünü devamlık çoğunkır hezip, bakmaçılık tekniksini üzüksüz elalaştırıp, bakmaçılıkını başkuruşunu kıyılıplaştırıp, setiş yollarını kengaytip, bekar kalgan yerlerini baylıka aylandırıp, özgüçü kesplerini kölemleştirip, amının kırımını aşırışını daimlaştırımız. Kent yine sayahatçilerinin Cenubi Amerika Ak Prav Raki tutuş, Şartlığını özü bivastı his kılışı üçün Cenubi Amerika Ak Prav Raki bakmacılıkı sayahat sınaş rayonu kurup, yezi sayahatçilikinin tarakiyatıga türütge buluşunu planlıgan.
1: İlgirki, ünümsüz kakas şorluk yer muvapakiyetlik halda özgeci su meslatları bakmacılık bazısı özgertilip, özgeci Allahidliki ige halkını beyt yetekçi kılıngan kesb ıslahati Bortala Oblastı'nın şorluk rayonu da kanat yaydırılmakta.
2: Şeyh anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.
3: Roli börekni kuvvetlap bedeni küçeytildi. Bel put teyilip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şing Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetlap bedeni küçeytildi. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şing Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıqırlışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bulaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıqırlışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat devamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Yük Sılıvatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçıla. Bu sahipimizde devletimizdeki Tunci, bütün zencirlik, yeşil, tövən karbonluk etilin kuruluşunun Şincan'da iştep çıkırışı kreştürül gelikini donuşturumuz. 7 ayının 16 günü Korla Şanhu Çerçi Sanat Bağçarayında tarım yılıga 1 200 000 tonna etilin iştep çıkırış ikinci kararlık türü hem

0: yeşil, tövən karbonluq ülgü körüstüş yürüyüşlük kuruluşu da bir qetimdilə material selib sınaq qilish muvaffaqiyatlı boldi.
1: Bu, dövlət işçidiki neft ximiya sahəsidiki tuncu bütün zəncirlik yeşil, tövən karbonluq etilin tərəqiyyat ideyasidiki ülgü körüstüş kuruluş. Şundaqla dövlətimizin neft ximiya kəsbi plan orulaşdırmasidiki muhimdir. Her yili 1 milyon 370 min tonlu karbonu az koyup berip, 5 milyon 480 min mu ormanını yeniden köpeytkengi beraber.
0: Türdeki en çok rıkabet, teknikede bösüş hasıl kılış. Kuruluş, yeşil aylanını ekologiye berpa kılıp, yeşil tokni bivasıt tutaştırışını işe aşırıp, her yili 1 milyard kilowatt saat tarım neftlikinin yorukluk energiyesi, Pakiz elektrik energiyasını kabul kıldı. Dünya boyunca ikinci yürüyüş, devletimizin öz aldığı teknik kullanılan tuncu yürüyüş etelin elektromekanikli kozgutuş kurulmasını kurup çıkıp, yıkılığı may arkalık hareketlendirişten optimatik kozgutuşu yüzlendirdi. Pütkül türünün ilgilenen yer kölümü 60 ölçemlik futbol meydanı tanbolusu mu karbon koyup bir işini zor derecede tövelletken. Tür mesulunun tonuşturuşça bu kuruluşun öz aldığı tekniki kullanış nispeti 99% yetken. 11 yürüyüş asaslık işlep çıkırış kurulmasının 10 yürüyüşüge devletimizin öz aldığı işletilgen teknikisi kullanılgan bulup, bunun içi de 9 yürüyüşüge Cungu neftinin öz aldığı işletilgen teknikisi kullanılgan. 5 türlük teknika tuncuk etim sanayeti kengaytip kullanılgan. İşlep çıkırışı kiriştirilgenden kin Cungu nefti Maytak neft kimya şirketi devletimizin otra Gərbi qismindeki birdən bir 3 milyon tonlu dərəcəlik etilin kəsbi bazısına aylınıb, Cənubi Şincandakı yuqarı dərəcəlik poliolefin birikmik kauçuk qatarlıq yeni material kəsbindeki boşluğunu doldurdu.
2: İx anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşini, seher cimcitkini oygatkan kızıl horaz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızın pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alınız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat devamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaklarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anglıgıçılar, bu sahipimizde Şinjanga yardım berişke kelgen vazife bilen çeniqivatqan kadr Huangyao bilen tanışımız. Her günü deniz yüzidin 5100 metre egizlikteki Pamir egizlikedeki aldınkı Karavul bəninin vazife icra kılış noktası da seherdeki tuncu tanuri bulutunu teşip ötüp Kunjira portadaki dövlet dervazısı ve çegra teşiğe asta asta yeyildi. Huangyao sakçı cabduklarını rətləb səbdaşları bilen mürini mürigi tirəb təkşürüş hizmet ornığı xarapmandı. Bu onun karlık dövlet dervasını qoğdavatqan ikinci yili. Şundaqla, iki yıllık vəzipi bilen çeniqiş mududunun ən axırqı məzgili.
1: Huangyao, Guangzhou Çigra Təkşürüş Başpunkti, Bəyyün Çigra Təkşürüş Punktidin kəlgən. 2024 yılı 7. ayda Dövlət Köçmənlərini Başquruş İdarısının bir tutaş orunlaşdırışıqa asasən, o 5000 kilometr tağ denizdən halqıb havası yıqışlıq, avat Guangdong, Xiangang, Oumen, Chongqoltuq rayonu Auasiya portidin bu egiz, soğuk qarlıq rayonga kelib, 2 yıllık Şinjanga yardım beriş vazife bilen çeniqiş turmuşunu başladı. Kunjira porti Jongo Pakistan'nın birden bir kuruqluk porti. Dünya boyunca deniz yüzünün en egiz dövlet dervası kat götürüp durdu. Bu yerdeki oksigen miktarı tüzlanlıkların 20 gümü yetmeydi. Yıl boyu katlık soğuk buludu. Oksigen kemçil bulup, etrap çöllük bolgaçka hayatlık çeklengen rayon dep atalgan.
0: Huangyao mundaq dedi. Egizlikke çıkan tuncu ayda yakşırak uxlap mı bakmadım. Beşim ağırıp yerilip keteyle dep kaldı. Hatta tüz yolda tezrak menişkimi cüret kılalmaydım. Ama o berini toluk maslişip bolguça teşebbüskarlık bilen isminin meşgulatını iltimas kılıp, peşkadem halk saktısığa ergeşip egizlikte vazife icra kılışta dikkat kıladığan işlani, katlık soğuk muhitta tekşürüş maharetini ögünüp, gayreti bilen çigranı koğdaş koşunuğa tez süratte sınıp girdi. Egizlikte vazife icra kılavatkan küllerde uykusuzluk, aptaptı köyüş, yukur kan besim, halk sakçılarının normal haleti bulup, tırnak işçige petip getiş, çatışış, yürek, öpke iktidarı tövelleş katarlık, egizlik keserlikleri her bir ademini kıynaydı. 2 yıldın bu yan Huangyao kar şevirganı karamayı optimobullık tekşürüşke çıktı. Optimobul astığı ömülep kirip tekşürdü. Kaş közlerini muz tutup, soğuk şamal çapınıdan ötüp kessimu sebdaşları

0: bilen tekşürüş ölçümüge baştın ahır katık emel kılıp, herkandak yoşurun hevhaterinin aldını aldı.
1: Devlet dervası da tekşürüşte azırak mı bir hastalık kılışkı bulmaydı. Muhit her kancı cephalık bulsumu ölçemini tövelletişki bulmaydı. Bu, Huang Yao daim iğizden çürmeydiğen söz. İki yılda o, 100,000 adam kıtımdın artık yolucunu tekşürüşke katlaştı. Türlük xavp xatar, yoşurun xavpidin netçi onu bir taraf kılıp, emeli herkete arkalık devlet dervasını koğduğucularının mesuliyetini ada kılışını ispatladı.
0: Şincan'a yardım biriş mezgelide Huang Yao, deniz boyudaki aviyasiya portlarının ölçemleşken vazife öteş tecrübesini ilgizliki elip çıkıplı kalmayı, yani teşebbüskarlık bilen udullaştırıp, iki ponkitinin çonkuru almıştırışı ve maddi eşya arkalık yardım birişi tırtkı boldu. 2026 yılı 3. ayda, Beyyun Çegra Tekşürüş Ponkiti iyanı kılgan 10 tüp Jinhua köçti, 11 bolak, köktat uruki 10,000 çakırımdın alkıp egizlikke yetip geldi. Köçet dikken günü Huang Yao, maysi yetiştiriş karavatı yenide zon ziyip oltırıp, peşkadem sakçı Sun Tao bilen birlikte Jinhua maysini alaydı yasalgan yetiştiriş topsuğa avaylap dikti. Sebdeşi Sun Tao mundak dedi. Aynı yılı Guangdong'dan elip kelingen Lobo uruqi egizlikteki tunji canlıq küç idi. Hazır Jinhua eçildi. Bu dal iki jayning dostluqining yeni yıldızı. Huang Yao Sun Tao tapılgan temperatura, nemlikni başqurish, kontrol qilishdagi muhim nuqtalarni yadlagach javob qaytarib mundaq dedi. Pesh qadamda egizlikte yıldız tartqan. Biz bu evlat kişiyle bu takdir ve ruhunu izcil devamlaştırışımız gerek. O, gepini tüketmezdirle yenişip, köçe tüpü etrafıdaki yetiştiriş topsini yenik çığındı.
1: İki yıllık karışı vırganının özgertkini onun terisinin rengi ve beden kurulması bulupla kalmay, muhimi Huang Yao'nun bu kesipki bolgan düşüncesi. Şincan'a kiliştin ilgiri uzak müddet avat, Ау Асия портыда турган Хуан Яу эгир вазипа алдыда бәзидә кайфиятыда давалгыш пайда булатты. Памир игезлигидеки шивырган ва каһрдан сугукта у бу кәсп бурчының азалдан чиградан кириш чыгышны тәкшүриш билланла чекилнип калмастан чигра районның бихатерлиги, милләтләр иттифаклыгы, дәүләт дәрвасын кугдаштан ибарат 3 сүзнең салмыгы белән мөнәсәбәтлек икәнлигине тәдриҗи төшенде. O, biz hemimiz adi ademler. Kim öydeki yaşanğanlar balılardan ensirmeydi. Lekin devlet dervası aldıda turğunumuzda, keynimizde turğunumuz vatan. Bu yükne çokum puhtı zimimizge ilişimiz gerek dedi.
0: En egiz devlet dervasını saklap, devir muhim vazifesini zimmige elip, nemanlık bayraktar buluş, Yeni devirdeki koncurat çigrat tekşürüş rohidin ibaret bu 12 söz onun kan tomurga sınıp ketken. Huang Yao'nun 2 yıllık vazife muddeti toşu pat arda karlık dalıdan ayrılıp Cenubi Guangdong'a kaytıdı. Huang Yao'nun yük taklarına egizlikteki boran çapkun, tehimi muhimi eğir menevi baylık kaçılanıgan. Nanhai denizi sahilidin Pamir egizliki geçe 5,000 kilometrlik musafe en dastlabki burç, vazifeden hayatlıkı pütülgen menevi tavlanışka aylandı. Huang Yao'nun kalbide Şincan mengü onun ikinci yurdu. Karlık devlet dervasıdaki seddişi mengülük seddişi. Tağ denizladın halkıp ötken bu çın turuş, yeni devirdeki Şincan'a yardım veriş ruhunun canlıq körünüşü. Şunakla sansızlığın Şincan'a yardım veriş hizmetçilerinin ün tünsiz töp koşkallıqının hakiki ıxçam körünüşü bulup kişini təsirlendirdi.
2: İh, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1,000

0: 4,400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar Büyük Cunhua bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.
1: Hürmetlik radio anlıqıcılı, əndi Atılım rayonumuzki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydı məlumat anıtımız. Ürümçide hava ucuq, temperatura 28-40 Celsiya gradus xüçe, 3 bal şamal çıxıdı. Altayda hava bulutluq, temperatura 19-34 Celsiya gradus xüçe. Çöçekte hava bulutluq bulup, keyin azraq yamğur yağıdı, temperatura 20-39 Celsiya gradus xüçe. Qulcuda hava bulutluq bulup, keyin qattıq yamğur yağıdı, temperatura 21-40 Celsiya gradus xüçe. Bortalada hava tutuq bulup, keyin qattıq yağmur yağıdı. Temperatura 22-39 Celsiya gradus xüçe. Qaramayda hava bulutuq bulup, keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 24-43 Celsiya gradus xüçe. Küytündə hava bulutuq bulup, keyin tutuludu. Temperatura 27-41 Celsiya gradus xüçe. Şihanzida hava bulutuq bulup, keyin tutuludu. Temperatura 25-43 Celsiya gradus xüçe. Sanjida hava ochuq bulup, keyin bulutlunudu. Temperatura 29-43 Celsiya gradus xüçe. Qumulda hava bulutuq bulup, keyin echeludu. Temperatura 23-40 Celsiya gradus xüçe. Turpanda hava ochuq. Temperatura 33-48 Celsiya gradus xüçe. Korluda hava ochuq. Temperatura 26-40 Celsiya gradus xüçe. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 25-42 Celsiya gradus xüçe. Atışda hava bulutluq bulup, keyin tutuludu. Temperatura 26-40 Celsiya gradus xüçe. Qashqarda hava bulutluq bulup, keyin tutuludu. Temperatura 26-41 Celsiya gradus xüçe. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 27-41 Celsiya gradus xüçe. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 28-40 Celsiya gradus xüçe boludu, 3 bal şamal çıxıdı. Hürmetlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızı bocağını çişbəduq, yaqdırıb anlıqınınla ağa rəhmət. Slushitin abonuşlar terminalını çürsənlə, texmi köp məzmulladın xəbərdar bolalayısılı.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirlik keç Ürümçi. Xeyirlik keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Şincang Radyo Televiziya Stansisi Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıtışı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıtılıdır. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanırak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

hürmetli radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Mumbet Tuprak programısına alışanlarına karşı alınız. Ben Perhat Ömer.

Radyo anlatıcılar. Yakında Şincan Bozyer Özleştiriş Peller Akademiyası başlamçılık bilen mütexessislər ümükünü təşkil edib. Qaba Nayısının terekli yesi çıparçılık kentindeki çıparçılık otluğu ve zamanlaş otluğu verip, tabi ot çöpü orulgan yerinin münbetlikinin çekinişini tozuş tizgilleş teknikisinin nəq meydan ünümünü təkşürüş hizmetini kanat yaydırdı. Şincan Yezgilik Daşı, Şincan Çarbıçılık Peller Akademiyası, Şincan Otlak Baş Punkti hem Altay Vilayeti ve Nahiye Derecelik Ormancılık Otlak Tarmaklarından gelgen mutakassislər Nek Meydanda Tekşürüş, Yepinci Üsümlüklerden Evrişki İliş, Sağlık Məlumatlarını Tekşürüş, Katarlık Çekiller Arkalık, Otlak Nesli Keltürüş Türünün Ünümünü Umumüzlük Bahaladı. Bir bütün yakışlaş ünümü közligen ölçemge yetti. Bugünkü gülünüvatkan yezi kentlerine nazar sahipimizde Qaba Nayısının çekingen otlakını operasiya kılgalıqını sözləp birimiz.

Bu tür 2022 yılı başlanıp 2023 yılından başlayıp yolu koyulan bulup 4 yıllık emellileştirip ülke körüstüş devreliklerini de süpürettik. Şincan Yezgilik Daşısı'nın profesörü Can Şenhua oturup koyulan közdüş ölçe sağlık malumatı şunu düşündürdük ki, yakışlanandın ki ki otlakının her mu yerdeki kurup ot çöp mesluatı 211 kilogramdın 247 kilogramı köpeygen. Otlaklardaki ana sıfatlık ot çöplerinin ilgilenen nisbeti zor böz şahsılı kılınıp, əsildeki 10%'nin 40% etrafı özgen. Şunun bilen bile, tüpraqının organik madde miktarı 15% eşip, tüpraqının hacim iğrılığı 30% tüvallab, otlaklarının özüş asası önümlük yakışlanan. Nak meydanda əsliki keltürüş nak meydanını təkşürgen deyinkin, İçki Moğol Daşısı'nın profesori Çici Mundaq bildirdi. Bu qıdım qiyamililəşdirilgən yürüşlük texniklarının maslis çalıq küşlük önümlü puxtu bulub, yavu ot çöplərini azaytış, əla ot çöplərini köpəytiş, tıpraqın yaxşılaş bu cəsli kəltürüş nişanını önümlük işqa aşırılıbdır. Bu, Şimali Şincağın qərbi Şimaldaki oxşaş türüdüki deniz yüzdün iqiz otlaqlarda şarait qarab iş görüb umumlaşdırışqa mask elədikən. Əsli kəltürüş texnikasının əməl eləşib yolu qoyuluşu, qaban ayısdaki otlaq pərvişi və çarabıcılıqını tərəqi qıldırış qonu mahiyyətlik payda elib gəldi. Qaban ayılık ormançılıq və otlaq idarısından muavin idarı başlıqı vegan mundaq tanışdırdı. Bütün ayıda hazır 9 milyon 500 mumu otlaq var. Paydanışqı buludğan otlaq külümün 8 milyon 660 mumuğa yetidi. 580 min çarabını beqiş ehtiyacını qandırdı. Tür yolu qoyuluşunun aldı kəyindik bilen siliş durgan da şu cayın otlak işlep çıkış kıdarı ekologiye muhit özgürleşini bir vasit körgülü buludu. Bugün günde nek meydanda delilengen bu bir yürüyüş otlakını əsli keltürüş layiyesi 6 vilayette de sınav kılınıp əməliyleştirilip önümü körüldü. Keyinki kademde pen tetkikat kolektifi öz cayının muhitliğe maskeledigan yakışlaş usulunu devamlı mükemmeleştirip əsli keltürüşteki pişkan tecrübelerini texmi köp çekingen otlaklarda kademli kadem umumlaştırıp texim köp çarabıçılık rayonlarını hem otlakın yeşilliğini saklap kiliş hem əlospetlik ot çöplerge tayinip kirimli mokum aşırış imkaniyetigi iyi kalıdı.

Yakında Baynayısının Onbaş ilçesi Avut kentindeki şehirde kuruyduğun örük öztürüş bahçesinde tutaş ketken örük derekleri büyük baraksan ve yapyeşil bulup şakların meyvelerini kötürelmeyi kalgan idi. Bagvan Zhenxingdong bu yıl öztürgen 280 modun artık yerdeki şehirde kuruyduğun örükten mol olsun elip kuşarlık çömdi. Umundak dedi. Bugün kündü seyitip alıgan karhanlar muddetin burun eşik aldığımızda kilip seyitip alıdı. Süpet bu içi derecege ayırıp seyitip alıdı. Tağat olsa oluğa tayansa kıpayı kılmaydı. Yeni süpetini öztürüşkü toğır geliydi. Yakşı meyveler teğimi mezlik buludu. Biz perviş kılış, asraj ve ayırış tallaşını teğimi inç kişiliydi. Hazır onun biri her günü 60 neçe işçini meyve üzüş ayrışkı işletti batıdı. Ela süpetlik yığın meyvelerinin vaxtı diye verilinip tez süratli bazarlı kirişge hakiki kapalatlık kılındı. Baynayı zeytarım uymalıkının şimali girbeki caylaşkan yorukluk, ısıklık yeterlik keçi bilen kündüzün temperatura perkı çoğun bulup özgeçi kilimat çekilip kuruyduğun örüknün üzüşini tabi evzellikler temelligen. Bu yerden çıkılan şehirde kuruyduğun örüknün et kırın şiriniz köp, tatlı, yumuşak, yepişkak bulup hem hölpidi yeşki buludu hem tabi şamalda kurutup kuruk meyve kılgıl buludu. Öl hem kuruk peti işiltişki maskeledu. Bu öl hem kurutulgan örüktün tam paydalanış tek süpet evzellik ki baynayısının şehirde kuruyduğun örüknün setleş yolunu okumlaştırış, yokur pelle mezgili bilen takaştırmayı kıymetine aşırıştın asasağa aylanmakta. Aksu şehrinden gelgen setibiliş sodigiri Liu Ronghua bu yıl baynayısında 6 setibiliş noktası tersi kıldı. Nöbette dehkallarının kuludun 180 tonla yığın örük setib aldı. Umumi miktarını 350 tonla yetküzüşünü planladı. Ayırıp orap kaçlangan deyinkin bu örükleri soğuk zincirlik eşya obrudu arıklık Beijing, Şanghay, Hangzhou Katarlık caylarına yetküzüldü. Umundak dedi. Bağvallar bilen birleşip, uzak müddetlik mokum hemkarlık münasibeti orantıp, süpetinin puhtu ilgilgendiler andın yolunu uzak için mangalı buludu.

Rakabet gücünü aşırı seyitiş yollarını ravallaştırış için yakınki yıllardan bu yan baynağıyızı işlep çıkartan cayda ayrış, soğuk zincirlik sağlaştı oluşuş, soğudu bazarı kadarlık yürüyüşleşken əsləhə kuruluştan seçili küçəkti, həm gülə, şekerlengen ürkı qatarlıqların en çik pişiklaştın tərəqi qaldırışı pahalı yedekləb, torda ve tor sırtıdı köp kıl yol arqlıq seyitişi türkü boldı. Örük üzvilinğan nekin birinci vaqtı soğuk saqlaş iskilatığı kirgüzülüp, yeng pit saqlanıp andın soğuk zancirlik əşya obrotu arqılıq bütün memleketke bir vasitı yetküzülüp, şahtın tamak üstülgeci bolğan tez cipsilaş duruş işe aşır oldu. Şundaqla, yeng mevlerini yokur pəllegi taqaş durmayı bazarğı zeliş koşulma kımetine aşırışka boşluk kaldır oldu. Baynayilik ormancılık tarmaklarının statistikası asaslanğanda bu yıl baynayisinin örük dərəxi östürüş umumi külümü 73.700 moğı yetken. Bunun için de əla sübətlik şehidi koruyduğun örük östürüş külümü 50.300 moğışken. Bazarının sınıq aldı da şocayı sübətini östürüp önümünü aşırış, zəncirini uzartış, zəncirini toluqlaşqı sizil küçəş arqılıq, bu altın meyvinin sübətini moğunlaşdırıp bazarı tap kuzup, yezi kentlerini güllendirişki uzak müddətlik kuvvet koştu.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыне аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıkçılar. Kaldıs bir iş mahirleri sahipimizin davamlaştırımız. Yakında Şincan Işkinçin Üvetlik Dikhan Çarıpçılar İKİ Sözleş Musabıkısının Hel Kulguç Musabıkısı muhabbiyettik ayaklaştı. Şihu Şehri Çekişor Bazırdaki Dikhan Hun Seyşiya Tarbağatay Vlayıtı bu iç Hel Kulguç Musabıkı kirgen bir din bir Dikhan Çarıpçı Mahir bulu üstü bilen Ösümlük Asraş Ademsiz Uşkosu sahasıyla çoğun izlenip Yezdi yıldız tartıp amının kırımına aşırışa küçük hoştek, hakiki keçirmişe tayinip çimpiyon bol. Hem de vaktiki mezmullarını diktanlığı sunumuz.

Bu kıdınkı müsabıkı Cunhua Milleti Ortak Gevdisi yanını müstakkemleştiğinin asası liniye kılıp, dikkatini yazı kentlerini güllendirişteki mol neticilerini merkezleştirip, asası katlamdaki küçük hikayeler arkalık devir zor özgürüşünü canlı eks ettirdi. Müsabıkıda Honseşya adli samimi sözler bilen özünün en bir dihkan ailesinin akıl yığınçı dihkanla aylanğallık öz bitiliş müsabısını canlı bayan kılıp, yığı devirdeki dihkan çarpışlarının dadıl bözüş asılı kılıp, dadıl ögünüp, emli işlep algı ilgirleydiğen yakşı ruhi kıyabetini canlı namayan kıldı. Müsabık günü Çeşur Bazırı, Hadasın Bulak kentindeki kadırlar, ama özlükedin ekran aldığı oturup, müsabıkının bir bas körüstülüşünü birlikte görüp, Honseşya'nın köreş geçirmişlerini anladı. Honseşya'nın eri Liyancun ondak dedi. Kent ağaları bilen bile bir bas körüstülüşünü körüp, intayın pekırlandım, intayın ayacallandım. Kodunumun adetki dihkan buluş süpüte bilen, Şincan boyunca ötküzülgen müsabık sahnesine çıkıp, özünün köreş hikayesini bayan kılışını oylakma bakma tükenmen. Biz onun pekırlandık. Şundaklı onun için kuşal bolduk. Honseşya Çeşur Bazırı Hadisin Bulak kentinin adli kent ahalisi. 2019 yılı Honseşya ösümlük asırış adımsız uçkusunun yezgilik işlep çıkırışını kolun içtiki evzellikini körgendiğin ki zamanevi yezgilik teknikisi arkalık ilgirki adam küçüge tayinip doğru çeçip vakit küç israf kılıçtak kıyın ehvaldın kutuluşka bel bağladı. Şunu bilen o kıyıncılıkını yığınıp teşebbüskarlık bilen adamsız uçku kontrol kılıçını ögünüşki tezimlattı. 2020 yılı adamsız uçku meşgulat guahnamısını olmuşluk elip, resmi türde akıl yığınçı dihkanga aylangan deyinkin, o ösümlük asıraş mulazımeti birinci sepere çoğunkur izlenip, zamanevi yezgilik teknikisi arkalık yezgilik işlep çıkırışıqı küş koşup, emeli işleş arkalık kırımını aşırış yollarını kenaydı. Etraftaki hakiki, canlı hikayeler bir bas körüstüşünü körgen kent ahalarını çoğunkur təsirlendirdi. Hessilep ilhamlandırdı. Şehu şehri, Çeşur Bazırı, Hadisin Bulak kentinin kent ahalisi Li Yümey mundaq dedi. Honseşya kentimizdeki kabul ayalı. O özü tirişçarlık bilen adamsız uçkulu doğru çeçiş teknikisini ilgilep 5 yolu mağdı. Yani amma kulaylık yaratıp edi. O bizden ülgümüz. Samimi canlı küreş ham materyali özüge işindigan kötürengü sahne haltıge tayınıp, Honseşya derecemi derece musabıkıge katlanışıp, arka arkadın yakşı neticelerini yarattı. Bu yıl 6. ayda Şehu Şerdin'in 2. nöbetlik dihkan çarpışılar hikaye sözleşik musabıkısı da 30 yaşlıklar iradikler grupsu bu içe 1. derecelik mukabatkı erişti. Arkadın Tarbagatay vilayetinin okşaş türdeki musabıkısı da 1. derecelik mukabatkı erişip, istil yanıp kiyinki baskış kirdi. Ahırda Şincan 2. nöbetlik dihkan çarpışılar hikaye sözleş musabıkısının el kılğuç musabıkısı da 30 yaşlıklar iradikler grupsu bu içe 1. boldu.

Yakında 7. Nöbetlik Memleketlik Yezigilik Kesbi Maharet Musabıkası Yezigilik Mesulatları Vazifçileri Maharet Musabıkası'nın Hel Kulguç Musabıkası Guangdong Ölküsü'nün Guangzhou Şehirdeki Huanan Yezigilik Daşüsü'de ötküzüldü. Bu kadıkla musabıkka bu yıl tonca kıtın Memleketlik Yezigilik Kesbi Maharet Çoğun Musabıkı Türk Kürgüdülgen bulup 31 ülke Abdun Rayun Bivas Karışlık Şehirdeki Kelgen 91 Munaver Mahir Musabıkı'yı katnışıp 1. 2. 3. derecelik mukafat ve kolektif mukafat türü bu için birlikte rekabetleşti. El kulguç musabıkını yezi iyilik yezi ministerlik bazar ve uçurlaştırış mehkimisi, Adem Kıçı Baylıkını iç merkezi Guangdong ülkelik yezi iyilik yezi nazareti ötküzüşünü üstlük alğın. Huanan yezi iyilik daha çözü ötküzüşke hemkarlaşkan. Bu kıtımkı el kulguç musabıkta nezriye bilimleri imtihani ve nek meydan maharet meşgulatı bu içi bağlaştığın ibaret içki musabıkı törü tesis kılıngan bulup, kompüyatörde bağlaş emli buyumlarını periklendiriş, nek meydanı körsütüş çöndürüş, nek meydanı sualgı cevap veriş katarlık şekiller arkalık, musabıkı katlaşkan mahirlerinin kesbilen şoğulmuş asasi bilimleri, siyaset, kanun nizam hem de yeziklik mesulatları uçurlarını toplaş ve tehlil kılış süptini periklendiriş ve saklaş toşuş, bazar içiş, universal iktidar katarlık mezmullar bağlanıp, musabıkı katlaşkan mahirlerinin kesbi sapası ve emli meşgulat iktidarı umumyüzlük sınaldı. Yakında Konşer Naye Taşmalık İyisi Ayak Asa Erik kentindeki Lusun Öztürüş Basada Parniktika Katar Katar Özken Lusunlar Yapışıl Yumuran Buluk Özken idi. Kent turuşlu hizmet etirtinin etirat azaları kent ahaları bilen mokudak ütüşüp, kuluğu kayçı elip əpçilik bilen kesip ayrı vatatdı. Bazının mesulü Çin Şinliyan mundaq dedi. Bu 200 mu yerdeki losunun mu 5'den 4 mu yuyan payda alğılı buludu. Hazır bir günde 3 tonudun 4 tonu gıcı mesulat işlap çıkarğılı buludu. Setiş yoldan kılçı gəm kılmayımız. Mesulat Yapınya, Koreya hem devlet içirken uğun şehirlerge setildi. Her kilogramdan bazar bazısı 10 yuyandan açıdı. Konşer Naylik Parti Komiteti Arkıp Tezkir Sarıyı, Naylik Tok bile Təminlə Şirketinin kent turuşlu hizmet ətirti, ayaq Asa Erik kentdeki makarlaşkan dinkin, özgüç kəsiblərini bitildürüşünün kırımını aşırış qeyin buluş məsəlisinin həl qilişinin açıqış qıldı. Bazarını ziyaret qılıp, bazar əhvalını ilgilgən dinkin, kent turuşlu hizmet ətirti Lusunun iqtisadi ölümünün yuxarı öz cayının hava klimatlığı maskeli qalıqını bayqab, axırda geriz Lusun suğurtını kürgüzüb, ölçəmləşkən Lusun öz sürüşünün tərəqi qıldırışını bekitdi. 2025-ci ilin 4-cü ayda kent turuşlu hizmet ətirti və kent içki komiteti teyirikti çoğun ailesi Çin Şinliyanını təklif qıldı. O, başlamçılıq bilən Konşer Nahiyyəsi, Şin Lu Mei Teyirikçilik Dihkalar Kesbi Kooperatifini kurup, 2 milyon yönden artık meblağ silip, 200 modun artık teyirikçilik işletilgan yerini Lusun'a terakki kıldırışkı işletişini əməliyleştirdi. Kesbi Kooperatif Parnik'nin deryesini öztürüp, özgertip, Şendong'dan əlaz pətk Lusun'un mayısı kürgüzüp, yokur önümlük temetip su kuruş teknikisini kolunup, inşikleştirip, pərviş kılıp, su oğu təminatını dəlcaydı kontrol kılıp, Lusun'un süptüge mənbədin kapalatlık kıldı. Yakında 2. Rümetlik Cungo Şincan Xalık Sən-İti Barkül Nayyesi Oyun Koyuş Baliyeti Barkül Gen Lu Chuan Sayahat Mənzir Rayonu'nda başlandı. Özgeci yayla hastalığı ilgi örüp adet medeniyet katı merikisi Tumuz Küllerdeki Barkülge Koyuk Edbiyat Sən-İti Kepiyat Koştu. Bu kıtımkı oyun koyuşta dikkat şu caydaki Xalık Sən-İti'ki varız kılış ve onun yığınlık yarışıkı merkezleştirilgen bulup Barkül Nayyesi'deki erkaisi yez bazarlarına yüzlünüp Ela Süpetlik Edbiyat Sən-İti numarları toplandı. Asasi katlamdaki köplügen xalq sənətkarları, dehqan çarbiçi ədəbiyyat sənət əvəzkarları səhnəyə çıxıb oyun qoyub, Barkül xalq ədəbiyyat sənətinin özgəci cəlbkarlığı və ayatı gücünü hər tərəfləmə namayan qıldı. Hürmətli radio anıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansının mündə tüpraq proqramımız boyunca anlaşıb əduq. Anlıqdınlar, rəhmət.